0: verdi. Allah'ın elçisi namazı Rabbi ile buluşma, ona yükselme ve konuşma fırsatı olarak görür, gözünün nuru olarak nitelendirirdi. Çoğu defa namazda gözlerinden yaşlar dökülürdü. Bir yolculuğa ve sefere çıkınca da yolda bineğinin üzerinde nafile namaz kılar, Allah'ı zikrederdi. Sevgili dostlar, sevgili Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i yüksek sesle okurdu. Müjde ve rahmet ayetleri gelince Allah'tan ona da nasip etmesini ister, azap ayetleri gelince Allah'a sığınır, ondan korunmak için Allah'a yalvarırdı. Ramazan ayında ibadetlerini artırırdı. Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer, bütün vaktini Allah'a ibadetle ve zikirle geçirirdi. Ramazan ayı dışında da oruç tutar, Şaban ayının tamamına yakınını oruçlu geçirirdi. Her ayın 13'ünde, Muharrem ayının ilk 10 gününde ve Şevval ayının 2 ve 7. günleri arasında 6 gün oruçlu olurdu. Bunların dışında bazen ard arda oruç tutmaya başlar, ashabı orucu hiç bırakmayacağını zannederdi. Bazen de uzun müddet oruç tutmaz, bu defa da bir daha oruç tutmayacağını düşünürlerdi. Bazen hiç iftar etmeden günlerce oruç tutardı. Ashabı da onun gibi aralıksız oruç tutmaya çalıştığındaysa onları uyarır, Allah'ın kendisini doyurduğunu söylerdi. Bütün peygamberler gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de tek isteği görevini tamamladıktan sonra Allah'a kavuşmaktı. Resulullah vefatına yakın sık sık bu arzusunu belirtmiş, gerçek dosta kavuşmanın huzur ve sükunu içinde vefat etmiştir. Sevgili dostlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşsiz ahlakını "emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin emrine uygun davranma endişesi şekillendirmekteydi. O, dua ve ibadetlerinde, yeme içmesinde, giyim kuşamında, dostları ve hasımlarıyla ilişkilerinde, ticari faaliyetlerinde, zenginliğinde, fakirliğinde, savaş ve barış zamanlarında, hayatının her alanında ve bütün safhalarında hep bu endişeyi taşımaktaydı. O kadar ki beni Hud suresi ihtiyarlattı buyurmuştu. Onun ahlakı Kur'an'dan ibaretti. O güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş bir elçiydi. Peygamber Efendimiz güvenilirdi. Dostları kadar düşmanları da onun sözüne güvenir, emanete ihanet etmeyeceğini bilirdi. Verdiği bir sözden döndüğünü hiç kimse görmemişti. Peygamber Efendimiz cömertti. İnsanlara yardım etmek için elinden geleni yapar, kendisine gelen bir kişiyi istediği şey ya da ondan daha iyisini ona vermedikçe göndermezdi. Peygamber Efendimiz israftan hoşlanmazdı. Malını, sağlığını, zamanını, elindeki her şeyi Allah'ın emaneti olarak görür, en iyi şekilde değerlendirirdi. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz misafirperverdi. Müslüman olsun ya da olmasın, bütün misafirlerini en güzel şekilde ağırlar, onlara ikramda bulunurdu. Peygamber Efendimiz adildi. Hiçbir ayrım yapmadan haklıya hakkını verir, yakınının aleyhine de olsa adaletle hükmederdi. Peygamber Efendimiz müsamahakardı. Hoşlanmadığı bir söz, bir davranış karşısında ses çıkarmaz, memnun olmadığı ancak yüzünden belli olurdu. Sevgili dostlarımız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağışlayıcıydı. Kendisine kaba ve saygısızca davrananları bile güler yüzle ve tatlı dille karşılar, dertlerini dinler, ihtiyaçlarını temin ederdi. Hayanın imandan olduğunu söylerdi. Sadelikten hoşlanırdı. Giyim kuşamında, günlük yaşam alışkanlıklarında, insanlarla ilişkilerinde abartıdan kaçınırdı. Bir topluluk içindeyken onu tanımayanlar herhangi bir özelliğinden hareketle onu diğer insanlardan ayırt edemezlerdi. Hediyeleşmeyi severdi. Arkadaşlarına hediyeler verir, kendisine verilen hediyeleri de kabul ederdi. Peygamber Efendimiz cesurdu. Düşmanlarının her türlü baskı ve işkencesine metanetle göğüs gerer, savaşlarda, saldırıların yoğunlaştığı anlarda cesaretiyle ashabına örnek olurdu. Peygamber Efendimiz merhametliydi sevgili dostlar. canlı cansız bütün varlıklar onun merhametinden pay alırdı. Kimseye karşı kötü bir davranışta bulunmaz, kırıcı bir söz söylemezdi. Azimli ve kararlıydı. Herhangi bir konuda karar vermeden önce düşünür, çevresindekilere danışır, karar verdiğinde ise her türlü güçlüğe sonuna dek göğüs gererdi. Peygamber Efendimiz sabırlıydı. Doğumundan itibaren sevdiklerini bir bir kaybetmişti. Peygamberlik vazifesini yerine getirirken, açlıkla, fakirlikle, yurdundan çıkartılmakla, savaşla ve daha birçok zorlukla imtihan olundu. Ancak sabır ve şükürden bir an dahi vazgeçmedi. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz mütevekkildi. Rabbine güvenir, güçsüzlüğü karşısında ona el açardı. Elde ettiği güzelliklerden dolayı da yine Allah'a şükrederdi. Elinden geleni yaptıktan sonra Allah'a güvenip ona teslim olurdu. O, Rabbi tarafından en güzel şekilde terbiye edilmişti. Ve ümmetine dünden bugüne her zaman en güzel örnek oldu. Allah bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmemizi nasip eylesin. Din ve Hayat programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programımızda sizlere Hazreti Peygamber'den davranış örnekleri anlatacağız. Hepinize bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

En katı ve kötü düşman vücuttur. En çok gürültü patırtı yapan da odur. Bazen güldürür, bazen de ağlatır.

bir arzusuna kavuşursa, bir başkasını ister. Onu da bulursa, insana tamamen hakim olur. Onu kuvvetlendirirsen, daha çok kötüleşir. Haşarı at semirirse, kudurmuş gibi azar. Sahibini yere çalar ve oradan kaçar. Vücut bir av köpeği gibidir. Semirirse, sahibinin hakkını tanımaz. Karnı doyarsa, ava koşmaz. Sahibinin arzusuna göre hareket etmez. Yerinde tembel tembel yatar. Allah adını anınca şeytan kaçar. Dünyayı bırakıp gidersen ondan da kurtulursun. Fakat vücudu nasıl bırakabilirsin? Onu ancak ölüm senden ayırır. Vücuda taviz verme ve ona boyun eğme.

İlmdir rabıtayı izzu ula, İlmdir baisi temkini safa, İlmdir zabıtayı cahu celal, İlmdir rabıtayı berrü neval. Değer ve yücelik rabıtası ilimdir. Değer ve yücelik bulmak istersen vesilesi ilimdir. Gönül berraklığı ve ağır başlılığın vesilesi de ilimdir. İlim, büyüklük ve mertebenin güvenliği ve koruyucusu, doğruluğun ve talihin kopmayan bağıdır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Merhabalar aziz dinleyenlerim. İki programdır alkol bağımlılığını konuşuyoruz. Bugün de bu bağımlılık türü üzerinde sizlerle sohbet etmeye devam etmek istiyorum. Evet, alkol bağımlılığının yol açtığı pek çok sorundan bahsetmiştim. Bunlardan belki de öncelikle aklımıza gelmesi gereken sağlık sorunları. Çünkü alkol, içki, sigara, diğer bütün aslında bağımlılık yapıcı maddeler bizim sağlığımıza yönelik en büyük riskleri oluşturuyor. Ve alkol riskli kullanımı açısından dünya nüfusunun sağlıklı kalmasının önündeki en büyük risk faktörlerinden birisi olarak değerlendiriliyor. Elbette pek çok hastalığa yol açıyor alkol kullanımı ve toplumlar üzerinde sosyoekonomik, kültürel açıdan da pek çok yükler oluşturuyor. Evet, maliyeti çok yüksek alkol kullanımı.

0: kullanmanın sadece ekonomik maliyeti değil, sosyal maliyeti de çok yüksek. Çünkü alkol kullanım sıklığı arttıkça boşanma oranları artıyor. Ailede şiddet, iş yerinde şiddet, çevreye yönelik bir takım zararlı davranışlar ve alışkanlıklar bireyin hayatından negatif etkiler ve sonuçlar olarak yayılmaya devam ediyor. Ve alkol bağımlılığı sıklıkla farklı psikolojik ya da bedensel sorunlarla birlikte görülüyor. Alkol bağımlılığı tanısı konulan kişilerde farklı maddelere bağımlılık riski, duygu durum bozukluğu, depresyon, kaygı sorunları, özellikle şizofreni, kişilik bozuklukları gibi ruhsal problemler sıklıkla görülüyor. Yine bedensel olarak karaciğerde büyüme, yağlanma, sarılık, kanser ve siroz, yüksek tansiyon, kalpte büyüme ve ani kriz, damar tıkanıklıkları gibi bir takım fiziksel semptomlar, bedensel rahatsızlıklar ve hastalıklar maalesef görülme sıklığı artıyor. Sevgili dinleyenlerim, alkol bağımlılığı sağlığımız için o kadar büyük bir risk oluşturuyor ki, sağlıklı kalabilmenin önündeki o kadar büyük bir engel ki, alkol kullanımı yaygınlaştıkça beyin işlevlerinde bozulmalar meydana geliyor. Ve buna bağlı denge bozuklukları, beceri isteyen bir takım meşguliyetleri gerçekleştirmekte her geçen gün daha çok zorlanma, alkole bağlı bunama, hafıza bozulması, zayıflaması gibi süreçler zihinsel aktivitelerimizle ilgili en çok rastladığımız sorunları oluşturuyor. Ve biz gittikçe aslında bedensel olarak kendimizi zayıf ve güçsüz hissetmeye başlıyoruz. Aziz dinleyenlerim, sağlıklı bir bedene sahip olmak için kuşkusuz ona iyi bakmak gerekir. Ama alkol gibi sağlığımızı bozucu etkileri sadece bedenle sınırlı olmayan zararlı alışkanlıklar gittikçe bizim hayata sağlıklı tutunmamızı engelliyor. Ve biz riskli alkol kullanımıyla sadece zihinsel, sadece bedensel bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmıyoruz. Aynı zamanda sinir sistemimize de ciddi bir yük oluşturuyor bu mekanizma. Ellerde titreme, bacaklarda karıncalanma, uyuşma gibi bir takım belirtilerle bunlar açığa çıkmaya başlıyor. Evet, özellikle annelerde hamilelik dönemi alkol kullanımı, bebekte büyüme ve gelişme sürecinde geriliklere neden oluyor. Bakın, tabii ki hiç kimsenin alkol kullanması ona herhangi bir katkı vermiyor. Aksine büyük zararlara yol açıyor. Ancak bir başka cana ev sahipliği yapan annelerde bebeğe vereceği zarar henüz daha cenin halinde anne karnındayken başlıyor ve bu riskli alışkanlık, bu kötü alışkanlık doğum sonrasında da eğer anne devam ederse anne üzerinden çocuğa aktarılmaya maalesef bu kötü miras devam ediyor. Pek çok araştırma yapılmış konuyla ilgili. Örneğin alkolün riskli kullanımına bağlı olarak her yıl dünyada 3 milyondan fazla ölümün gerçekleştiğini söylüyor bize bu araştırmalar. Korkunç bir rakam. Yani bunun her tür faturası çok yüksek. İnsani, ahlaki, sosyal, ekonomik, kültürel. Hangi açıdan bakarsanız bakın, aslında bu kadar milyon insanın her yıl aramızdan ayrılması insanlık adına çok büyük bir kayıp. Gelecek adına özellikle bunların çok önemli bir kısmı henüz daha hayatının baharında insanlar. Umut bağladığımız, gelecekte onlarla birlikte daha güçlü, daha müreffeh olacağımızı umut ettiğimiz insanlar maalesef bu tür bir bağımlılık türünün esiri olarak aramızdan ayrılıyor. Alkolden kaynaklanan zararlar hem alkol kullanan kişiye hem de onun ailesine ve çevresindeki kişilere zarar veriyor çünkü. Sağlık açısından pek çok bozukluğa sebep olduğu gibi sosyal sorunların da toplumların başa çıkmakta zorlandığı bir sorun alanı olarak gittikçe artmasına neden oluyor. Evet sevgili dinleyenlerim, alkol bağımlılığı, alkol yoksunluğu olarak ortaya çıkan bir büyük bağımlılık türü ve dünyada her geçen gün bağımlıları artan bir bağımlılık çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Onunla mücadele etmek için her konuda olduğu gibi özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi, hayata henüz daha tutunma aşamasında olan biricik evlatlarımızı iyi örneklikler ortaya koyarak bu tür bağımlılıklardan uzaklaştırmaya gayret etmeliyiz. Anne baba olarak sorumluluğumuz çok yüksek. Öğretmenler olarak mesleki formasyonumuz ne olursa olsun, hangi iş kolunda, hangi meslek kolunda çalışıyor olursak olalım, yetişkinler olarak sosyal sorumluluğumuz çok yüksek. Kendimiz bilinçlenmeli, çevremizi bilinçlendirmeli ve bizden sonraki nesillere her konuda olduğu gibi bağımlılıklardan uzak kalarak da iyi örnekler ortaya koymalıyız. Ne kadar çok bağlılıklarımızı hatırlar ve hatırlatır, ona dair çevremize mesajlar verir ve hayatımızla da onlara iyi örneklikler oluşturursak o kadar çok sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Evet, bugün de alkol bağımlılığının yol açtığı sorunları değerlendirmeye çalıştık. Hepinize bağımlılıktan uzak, bağlılıklarımıza daha güçlü yöneldiğimiz bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Günün duası. Abdullah İbni Ömer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabah akşam şöyle dua ettiğini bildirmiştir. Allah'ım, ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım konusunda af ve afiyet istiyorum. Allah'ım, ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek tehlikelere karşı koru. Yer altından gelecek tehlikelerden, aldatılmaktan senin azametine sığınıyorum.

sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim ona bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen? Yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz? Yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize. Bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil. Saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil. Kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan. Ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği, Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kalpler arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller, yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe,
yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Allah'a inanan bilgili insan kendi kısmetinde ne varsa onunla yetinir. Ahiretini güzelleştirmek istersen çaresini doğruluk ve imanda ara. Zenginlik ve dünya malı doğrulukla elde edilir. Dünyadaki en büyük zenginlik özüyle, sözüyle doğru olmaktır. Onu kazanmak istersen özünü, sözünü ve gönlünü temiz tut. Doğru hareket edenlerin hayatları çok güzel geçer. Kendine biri doğruluk, diğeri de iman olan iki arkadaş edin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

sabır kuşu bütün kuşlardan daha hayırlı uçar. Cenab-ı Hak yüz binlerce faydalı deva yarattı. Fakat insanoğlu sabır gibi faydalı bir deva görmedi. Ama dikkatli ol. Kolay bir iş senin sabırsızlığın yüzünden zorlaşabilir. Merak ettiğin, arzu ettiğin şeyi çok sormadıkça, düşünmedikçe o şey sana daha çabuk ulaşır. Ey aziz dost, iyi bil ki sabır acıdır fakat meyvesi tatlı. Sabır her yerde insana sığınak olur. Her gamı, her kederi giderir. Sabret. Zira sabırla güçlük kalkar ve sabır ferahlığın anahtarı oluverir. Sabır Hakk'ın adıyla beraber geçiyor. Vel Asr suresinin sonunu oku da gör. Cenab-ı Hak yüz binlerce kimya yarattı ama sabır kimyasına benzer var mı?

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili dinleyenler. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 5. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. Beşinci cüzde Nisa suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Nisa suresinin baş tarafındaki aile hukuku konuları burada da devam etmektedir. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki evlilikte hak bilincidir. Evlenilmesi yasak olan kadınlar, yani mahremlik, süt akrabalığı veya başkasıyla evli olanlar gibi helal kazanç, aile içi sorumluluk ve kocanın görevleri, ibadet bilinci, içki gibi zararlı alışkanlıkları terk ve tevhid bilincinin oluşması. İkinci mesaja baktığımızda savaşta hak adalet bilinci başlığını görüyoruz. Zalimlere karşı mazlumları korumak, savaşta vakit namazlarını kılma şekli, yani kasr-ı salat ve salat-ı haf, ayrıca Allah'ı sürekli zikretmek ve sabırlı, dayanıklı, dirençli olmak. Üçüncü alacağımız mesajsa strateji bilinci. Amaçları İslam'ı yok etmek olduğu halde Müslüman görünen içimizdeki şer güçlerin, yani münafıkların tespiti, onlarla mücadele etmek, toplumda güzel örnek olmak, selamı yaymak, tarafsız olanları kazanmak, suç oranını düşürmek, dünyevileşmekten korunmak gibi ihsan sahibi olmak, yani her şeyi mükemmel yapmak gibi doğru stratejiler geliştirmelidir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Beşinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla mehir vecibesini göz ardı etmeden istemeniz size helal kılındı. Onlardan karı koca ilişkisi yaşadıklarınıza kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alabilir. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türeyip gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikahlayın. Mehirlerini de adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu, cariye ile evlenmek, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek, günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Nefsani arzularına uyanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkardır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa,
o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar. Kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak. Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna

gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, râina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkârları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği halde, tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Öyleyse nasıl olur da önceden yapıp ettikleri yüzünden başlarına bir felaket

gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler. Onlar kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara durumları hakkında tesirli söz söyle. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi, peygamber de onlar için mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu onlar için hem daha hayırlı hem de imanları için daha sağlamlaştırıcı olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın. İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alır. Eğer başınıza bir felaket gelirse Allah yüzüme baktı da onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse sanki sizinle onun arasında bir yakınlık olmamış gibi keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim der. O halde dünya hayatını verip ahireti almak isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca bir de gördün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkuyorlar da Rabbimiz savaşı bize niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı diyorlar. Onlara de ki dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size zerre kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar, sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu topluluğa ki, bir türlü söyleneni anlamıyorlar. Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik. İşimiz itaat diyorlar. Yanından ayrılınca da içlerinden bir grup içinden senin söylediğinin tersini kuruyor, Allah da onların içlerinden kurduklarını kaydediyor. Sen de bunlardan yüz çevir ve Allah'a güven. Güvenilecek vekil olarak
Allah yeter. Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. Kendilerine güven veya korku veren bir haber geldiğinde onu yayıyorlar. Halbuki onu Resulullah'a ve aralarından yetki sahibi kimselere götürselerdi, içlerinden haberin mana ve maksadını çıkarabilenler şüphesiz onu anlarlardı. Size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, azınız müstesna, şeytana uyup giderdiniz. Şu halde Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlu olursun. Müminleri de teşvik et. Allah inkâra sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Size bir selam verildiğinde, ya daha güzeliyle veya dengiyle karşılık verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Allah ki kendisinden başka ilah yoktur, elbette kıyamet günü hepinizi huzuruna toplayacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Sözce Allah'tan daha doğru kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse, sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar, yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Bunlardan başka hem sizin hem de kendi topluluklarının karşısında güvende olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilseler hemen dönüp ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse onları hemen yakalayın, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa, ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tevbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu.
Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturup kalanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaat etmiştir. Ama mücahitleri çok büyük bir karşılıkla oturanlardan üstün kılmıştır. Bu karşılık, ondan gelen rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Zaten Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir. Kendilerine yazık etmekteyken hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler "Ne işte idiniz?" dediler. Onlar o yerde zayıf görülenlerdendik cevabını verdiler. Meleklerse "Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya" dediler. İşte onların barınağı cehennemdir ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar, yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir, engin rahmet sahibidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin sizi gafil avlamalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kâfirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutmuş olasınız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Düşman topluluğunu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainlik edenleri, günahta ısrarcı olanları sevmez. İnsanlardan gizlerler de razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Hadi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse
onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra, Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil, isyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da, kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir. Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yerde bulamayacaklardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da bir yardımcı da bulamaz. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve hanif olarak İbrahim'in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine vermediğiniz, nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda size okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu eksiksiz bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh daha hayırlıdır. Nefislerde cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar üzerine düşseniz de, kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir.
Eğer karı koca çaresiz kalıp ayrılırlarsa, Allah

bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir, hikmeti sonsuzdur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size kesinlikle itaatsizlikten sakının diye emretmiştik. Eğer inkara saparsanız biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. O isterse ey insanlar, sizi toptan yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki, Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da İnkârlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Münafıklara haber ver ki onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik derler. Kâfirler kazançlı çıkarsa bu defa onlara üzerinize kol kanat gerip müminlerden sizi korumadık mı derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kâfirlere müminler aleyhine asla yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: أسعي الله نعم الوكيل، أسعي الله نعم الوكيل، أسعي الله نعم
1: يا مولاي. حتى متى وإذا متى أقول لك العتبى مرتين بعد أخرى، ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا
0: أسعي الله
1: منك يا الله،
0: أسعي الله
2: bilirim. Ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır. Bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır. Huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim. Aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim. Her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şiirdir şimdi metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Denici hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağı çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
3: متى وإلى متى أقول لك العتبى.

أسري الله نعم المكيل، أسري الله نعم المكيل.

Aşkım sana bir muamma, çöz çözebildiğin kadar.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Batın. Varlığı gizli. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkların derininde kendini gizleyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Gizli olmak, bilmek, bir şeyin iç yüzüne ve bir kimsenin sırlarına vakıf olmak anlamlarına gelen, batın kelimesinden türeyen batın esması, Allah'ın varlığının gizliliğini ifade eder. Zahir esmasıyla anlam yakınlığı bulunan ve genellikle birlikte kullanılan batın esmasının derinliği, maddi ve manevi anlamda alemde tecelli eder. Her şeyden önce Allah, varlığını belgeleyen birçok delil olsa da, varlıkların duyularıyla algılayamayacakları şekilde gizlidir. Varlığının mahiyeti bilinmez, gözle görülmez, kemiyet ve keyfiyetle nitelenemez. İnsan zihninin tasavvur sınırlarına girmez. Mümin kullarına zahir olan Allah, inkar eden kullarının bakış ve fikir dünyasında kendini gizler. Peki ben inanan bir kimse olarak Rabbimin benden gizlediği varlığını nasıl fark ederim? Rabbim nerede gizlemiştir kendini? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İman, insanın kalbine hitap eder. Allah, insandan görmediği halde inanmasını bekler. Bu insan için gerçekten çok zor bir eylemdir. Rabbi bunu bildiğinden kendini gizlediği yerde aynı zamanda aşikar eder. Ama bu öyle bir incelikle olur ki ancak merak eden, arayan, görmek isteyen görebilir. İşte bunun için önce niyet gerekir. Niyet eden insan Rabbinin nerede gizlendiğini düşünmeye, o gözle bakmaya başlar. Neye nasıl baktığımız önemli demek ki. Rabbimiz bizi halis niyetli kullarından eylesin. Evet, Rabbimiz zahirdir dedik. Yani her nimette, her varlıkta, alemin devamlılığında kendini gösteriyor. Peki, nasıl gizli kalıyor hala? Allah'ın gizliliği aslında yarattığı varlıkların kısıtlılığındadır.

Varlığa onun varlığını görecek özellikler bahşetmemiştir Rabbi. Ama bununla birlikte hissedebilecekleri bir kalp vermiştir. Kalp perdesinin ardına gizlemiştir kendisini. Varlığını anlayabilecek, bütününü kavrayabilecek durumda değiliz. Zihnimiz sınırlı ama kalbimiz hissedebilecek kadar geniş. Bu yüzden kalple görmeyi dileriz. Allah'ın varlığını algılamaya çalışmak bizim için bir fincana deryayı sığdırmaya çalışmak gibidir. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, bir yerde sınırımız bizi durduracak. Hiçbir zaman Rabbimizin varlığını anlamaya tam anlamıyla muvaffak olamayacağız ama hissedebilmemiz mümkün. Bunun için inanmak gerek. İnanmak insanın kalbinin anahtarıdır. Kalbi açar, ilham dolmasına izin verir. Rabbimiz bizi ilhamıyla şereflendirsin. Allah'ın kendini göstermesi ve gizlemesi bir bütündür aslında. Bu nedenle zahir ve batın esmalarını birlikte ele alalım ve düşünelim. Rabbimiz varlıkla nasıl bağ kuruyor? Onlara açık ve gizli bütün nimetleri ikram ediyor mesela. Bir çocuk dünyaya geldiğinde eli, yüzü, gözü güzel doğuyor ama aynı zamanda içinde gizli birçok yetenek de ona eşlik ediyor. Büyüdükçe biz o nimetleri görmeye başlıyor, hamd ediyoruz Rabbimize. Hem Rabbimiz zahirde olan biteni de, kullardan gizlenip saklananları da biliyor. Nimetleriyle kendini gösteriyor, rahmetinde kendini gizliyor. Sıkıntılardan kurtarmasıyla kendini gösteriyor, inayetinde kendini gizliyor. Kullarına onur ve şeref lütfetmesiyle zahir olan Allah, doğru yolu göstermesiyle de batın esmasını tecelli ettiriyor. Her şeyin üzerinde olmakla birlikte, her şeye de bir o kadar yakın olduğunu ispat ediyor. Biz, insana şah damarından daha yakınız buyuruyor. Biz bunu biliyoruz ama hissedemiyoruz çoğu kez. Rabbin aşikarda gizlenmesi, insanda böyle tecelli ediyor işte. Göremiyoruz ama daraldığımız vakit kalbimizin ferahlamasıyla, hiç beklemediğimiz bir anda ikramda bulunmasıyla hissettiriyor Rabbimiz bize varlığını. Farkına varırsak hamd ediyoruz, farkına varmaz göremezsek ikramı edene teşekkür edip geçiyoruz. Gördüklerimizle birlikte göremediklerimizin hepsinin üzerinde Rabbin hükmü olduğunu, hepsinin Rabbinin rahmet kanatlarının altında muhafaza edildiğini fark etmeyi Rabbimiz bizlere nasip etsin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim Rabbim her şeyi hakkıyla bilendir. Benim gözümün göremediğini görür, bilemediğini bilir. Dahası beni bildiğim ve bilmediğim şerlerden muhafaza eder. Benim görüp görmemem önemli değil. Rabbimin kudreti, varlığım devam ettiği müddetçe üzerimde tecelli ediyor, edecek. Benim buna kani olmam gerek. Ben Rabbimin varlığını göremem ama görmem gereken ne varsa görebilmeyi de Rabbimden dilerim. Benim üzerime vazife olan Rabbimin işaretlerini fark etmektir. Bakış açımı genişletmem gerek. Hayatımın merkezine Rabbimi görebilmeyi koymam gerek. Varlık olarak değil, kalbimle hissederek görmeye niyet ederim o halde. Ancak niyet edersem bunu başarabilirim. Hiçbir varlık hem aşikar hem gizli olamaz. Varlığın mantığına aykırıdır, Rabbim hariç. Hiçbir varlık aynı anda hem zahir hem de batın vasfını taşıyamaz. Hem azim, yüce hem de latif, ince, görülmez olamaz. Ama Rabbim öyledir. Azameti incelikle sırlanmıştır Rabbimin. Varlığının gizliliği zuhurunun şiddetindendir. Göz kamaştırır, ayanda gizlenir. Hem de öyle gizlenir ki unuturum, alışırım. Güneşin doğmasına, duamın kabul olmasına, insanların eliyle ikramlanmaya alışırım. Alıştıkça unuturum, unuttukça sebebi başkalarından bilirim. Benim bu kısır döngüden kurtulmam gerek. Yeniden, hiçbir şeyin farkında değilmişim gibi hayret ederek bakmam gerek. Hayret ettikçe nimetimi artırır Rabbim ve ben inşallah tertemiz bir çocuk gibi yeniden doğarım alışkanlıklarımın karanlığından. Yeniden içtenlikle teşekkür eden, Rabbinin kıymetini bilen bir kula dönüşürüm. Rabbim niyetimi de akıbetimi de hayretsin.
Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Fevkinde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte, senden derin hiçbir şey yoktur. Hiç kimsenin yenilgiye uğratamayacağı galip ve hakim sensin. Beni senin hükmüne boyun eğişimle yücelt. Sana kulluk benim şanımdır. Kulluğumu kabul et. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 23 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 6 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 10 Mayıs 1442. Tarihte bugün Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. 1040. Arka sayfa. Günün konusu. Osmanlı tarihinden izler. Surre alayları. Surre her yıl hac döneminden önce genellikle Mekke ve Medine halkına dağıtılmak için yollanan para, altın ve diğer eşyaları ifade eder. Harameyn'e her yıl düzenli biçimde surre gönderilmesine Abbasi halifesi Muktedir Billah döneminde başlandı. Osmanlı padişahları 923'te miladi 1517 yılında Harameyn'in Osmanlı yönetimine girmesinden itibaren surreyi düzenli biçimde gönderdiler. Bu anlamda ilk surrenin daha Yavuz Sultan Selim Kahire'deyken yollandığı bilinmektedir. Eski bir gelenek olan surre ile birlikte Kabe'ye örtü göndermenin Kanuni Sultan Süleyman zamanında başladığına hükmedilir. Kabe örtüsünün yenisi genellikle Kahire'de dokunur ve surre alayıyla yollanırdı. Surreler, İslam'da kutsal sayılan beldelere maddi destek sağlamakla beraber, özellikle hilafeti elinde bulunduran Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar için dini ve siyasi yönden çok önemliydi. Her yıl Müslümanlardan dileyenlerin hediyelerini Harameyn'e iletmesi bakımından halk için de surrenin ayrı bir önemi vardı. Bir ayet. Çok sevdiğiniz mallarınızdan infakta bulunmadıkça asla iyiye ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ali İmran Suresi 92. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Hüsnü Hal. Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil. Saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Allah'a inanan bilgili insan kendi kısmetinde ne varsa onunla yetinir. Ahiretini güzelleştirmek istersen çaresini doğruluk ve imanda ara. Zenginlik ve dünya malı doğrulukla elde edilir. Dünyadaki en büyük zenginlik özüyle, sözüyle doğru olmaktır. Onu kazanmak istersen özünü, sözünü ve gönlünü temiz tut. Doğru hareket edenlerin hayatları çok güzel geçer. Kendine biri doğruluk, diğeri de iman olan iki arkadaş edin.

Mekan. Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da. Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo, severken.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Yüzüncü gün. Sevgi. Ayet-i Kerime Meali. Onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin. Nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Taha Suresi 39. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler, gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde, onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Fetva. Eşinin kabrine defnedilmeyi vasiyet eden kişinin bu vasiyetini yerine getirmek gerekir mi? Normal şartlarda bir kabre yalnız bir cenaze defnedilir. Önce defnedilmiş olan cenaze tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe bir zaruret olmaksızın kabrin açılması ve bu kabre ikinci bir cenazenin defni caiz değildir. Cenaze çürüyüp toprak haline geldikten sonra ise aynı kabre başka bir cenaze defnedilebilir. Bu cenazelerin karı koca veya akraba olup olmaması şart değildir. Daha önce konulan cesedin çürüdüğü zannıyla açılan kabirde eğer çürümemiş bazı kemikler ve benzeri şeyler bulunuyorsa, bu takdirde bunlar bir kenara çekilip araya topraktan bir set yapmak suretiyle ikinci cenaze defnedilebilir. Ayrıca herhangi bir yere gömülmesini vasiyet eden bir kimsenin vasiyetine uyulması gerekmez. Fakat uyulmasında da bir sakınca yoktur. Hikmetli söz. Fani ve gelip geçici olan bu yeryüzü, çeşitli ekinler, meyveler, çeşitli mahsuller vermekten vazgeçmezse, yeryüzünden daha çok geniş olan mana alemi nasıl olur da mahsul vermez? Bu dünya toprağının mahsulü hadsiz hesapsızdır. Bir tanenin bile en az mahsulü 700'dür. Buna dikkat et de öbür tarafın mahsulünün ne kadar olacağını anla. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şahadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kalpler arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller, yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe,
yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

0: الله نعم الوكيل. حسبي الله نعم الوكيل. حسبي الله نعم الوكيل. حسبي الله نعم
1: الوكيل. يا مولاي حتى متى وإذا متى أقول لك العتبى مرتين بعد أخرى؟ ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا وهو غوثا بك يا الله.
2: Bilirim. Ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır. Bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır. Huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim. Aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim. Her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şiirdir şimdi metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Ve nice hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler.

ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen, bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Cehildir Adem'e zindanı bela, ki düşenler göremez ruh-i reha. Cehildir mahz-ı Adem, ilm vücut. Hiç beraber olur mu budu nebud? Cehalet insan için bir bela zindanıdır ki, içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü göremez. İlim varlığın, cahillik ise yokluğun sebebidir. Hiç var ile yok aynı olabilir mi?

Kur'an Penceresinden Çocuk ve Çocuk Eğitimi Seracettin Yıldız Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Çocuk evliliğin meyvesi ve evlerin neşesidir. Çocuk toplumların umudu ve geleceğidir. Çocuk temizliğin ve şeffaflığın sembolüdür. Allah insanı tek bir nefisten yaratmış ve ondan eşini de yaratarak her ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirmiştir. Ayrıca insan neslinin devamı için evlilik müessesesini oluşturmuş ve bunun için kurallar koymuştur. Neslin korunmasına önem verdiği gibi nesli bozmaya, yok etmeye çalışanları yermiş ve bunlara dikkat çekmiştir. Kur'an'da çocuklar dünya hayatının süsü ve Allah'ın insanlara verdiği nimetlerden biri olarak sayılır. Çocuk sevgisinin insanın yapısında bulunduğu vurgulanırken, diğer taraftan da itidalli olunması ve bu sevginin Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha üstün olmaması gerektiği belirtilmiştir. Zira müminler için Allah sevgisinin her şeyden üstün olması, Hazreti Peygamber'i kendi canlarından daha önde tutmaları gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca evlat sevgisi kişiyi cihattan alıkoyacak seviyede olursa, bu durumda gerektiğinde vatan savunması için kimse bulunmayacak ve Müslümanlar kafirlere karşı güçsüz kalacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de çocuğun varlığının, yokluğunun yani ölümünün ve çocuk sahibi olamamanın birer imtihan olduğu belirtilmiş ve bu aşamalarla ilgili çeşitli uyarılar yapılmıştır. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. Ayeti varlıkla ilgili genel imtihana değinirken, ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Ayeti ise bu imtihanın bazen çok çetin olabileceğini belirtmiştir. Varlıkla ilgili imtihanda buna karşı dikkatli olunması ve çocuğun Allah'ı zikretmekten alıkoymaması gerektiği zikredilmiş, yokluğuna yani ölümüne karşıysa bunun bir imtihan olduğu ve sabredilmesi gerektiği belirtilmiştir. Çocuk sahibi olamama konusundaysa şu ayette Cenab-ı Hakk'ın mutlak kudretine vurgu yapılmakta ve çocuk sahibi olamayanların bu bilinçle hareket etmesi gerektiğine işaret edilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Bir tarafta çocuğu olamayanların imtihanı varken, diğer tarafta çocuğu olan bazı ebeveynlerin çocuklarını sokağa atması ve ölüme terk etmesi acı verici bir tablo teşkil ediyor. Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde de bu tür olaylar meydana geldiği için Kur'an'da buna yönelik bazı ayetler inmiştir. Bu ayetlerde çocuğun cinsiyetinden utanılması eleştirilmekte ve geçim korkusu sebebiyle çocukların öldürülmesi, ölüme terk edilmesi yasaklanmaktadır. İslam alimleri sadece doğmuş çocukları değil, anne rahminde oluşmaya başladığı ilk günden itibaren cininin de hayat hakkına sahip olduğunu ve annenin hayati tehlikesi olmadığı sürece can dokunulmazlığının bulunduğunu söylemişlerdir. Bu sebeple zaruret dışında kürtaj haram kabul edilmiştir. Bu noktada Hazreti Peygamber'e biat edecek kadınlardan çocuklarını öldürmemeye dair söz alınması dikkat çekicidir. Kur'an'da çocukların zikredildiği ayetlerde inanmayanlar açısından çocuklar güç olarak görülmektedir. Allah münafıklar hakkında Hazreti Peygamber'e ve dolayısıyla bize "O halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin" şeklinde buyururken, münafıklara yönelik olarak da "Ey münafıklar, siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı" şeklinde şiddetli bir uyarıda bulunmuştur. Bir başka yerde de kafirlerin dilinden şu aktarılmıştır: "Bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur. Bize azap edilmeyecektir." Buna benzer başka ayetlerde de kafirlere mal ve evlat verildiği ancak bu çoklukla şımardıkları ve sapıttıkları zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de çocukların eğitimiyle alakalı birçok temel ilke bulunmaktadır. Bunların çoğu da kıssalarda geçmektedir. Çocuk eğitiminde yapılması gerekenlere, yani fiili aşamasına geçmeden önce ihmal edilmemesi gereken en önemli nokta duadır. Kur'an'da birçok dua örneği geçmektedir. Kur'an'da üsve-i hasene yani güzel örnek olarak zikredilen, Hazreti İbrahim'den çocukları ve kendisinden meydana gelecek nesiller için yaptığı dualar önemli bir yer teşkil ediyor. Allah tarafından birçok imtihanla denenmesinin ardından "seni insanlara önder yaptık" ifadesine
hemen soyumdan da yap niyazıyla karşılık verilmiştir. Yine oğlu İsmail ile Kabe'yi inşa sürecinde, ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Soyumuz içinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi çıkar Rabbimiz şeklinde dualar yapılmıştır. Çocukların eğitimi. Ebeveynin en önemli görevlerinden biri çocuklarını eğitmektir. Zira eğitim olmaksızın hayatı idame ettirmek imkansızdır. Buradaki eğitimden kasıt sadece okuma yazma olmayıp, belki de insanın hayatını sürdürebilmesi için gereken bütün bilgilerdir. Bu bilgilerin öğrenileceği ilk yerde ailedir. Kur'an'da kadın için tarla benzetmesinin kullanılması tesadüfi ve salt maddi anlamda değildir. Evet, fiziksel açıdan bir tohumun filizlenmesi için tarla ne kadar gerekliyse, tohum mesabesinde olan nutfenin de insana dönüşmesi için kadın o kadar gereklidir. Aynı şekilde toprağı yarıp ortaya çıkaran ürünün büyümesi ve olgunlaşması için çiftçinin ilgilenmesi ne kadar önemliyse, bebeğin büyümesi ve sağlıklı bir düşünce yapısıyla olgunlaşabilmesi için ebeveynin ilgilenmesi de bir o kadar önemlidir. Hazreti Meryem'in yetişmesinde bitkilere ait ifadenin kullanılması da buna işaret olabilir. Ayetteki enbete nabeten ifadesiyle ilgili, Meryem'in eğitim açısından sağlıklı bir muhitte iyi bir biçimde yetiştirildiğini ve ahlaki erdemlerle donatıldığını belirten mecazi bir ifade olduğu görüşüyle, gerek eğitimi gerekse rızkının temini açısından iyi bir ortamda büyüdüğü, yani hem ruh hem beden sağlığı bakımından özenle yetiştirildiği yorumu, söylediğimiz görüşü destekleyen yaklaşımlardır. Çocuğa verilebilecek en önemli eğitim tevhid eğitimidir. Zira insanın önce kul olduğunu bilmesi ve Rabbini tanıması gerekir. Sonrasında hayatının geri kalan kısmını da bu doğrultuda düzenlemeli ve yaşamalıdır. Hazreti Peygamber'in bu konudaki şu uyarısı bizler için önemlidir. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Dolayısıyla her ebeveyn gecikmeden bu eğitimi vermelidir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman'ın çocuğuna yaptığı nasihatler tevhid eğitimiyle başlar. Bu eğitimde kullanılan yavrum, Allah'a ortak koşma ifadesi de iki şekilde anlaşılabilir. Bir, oğluna ilk defa tevhid eğitimi veriyordur. Bu durumda tevhidin zaten fıtrattan geldiği ve çocuğa sadece bunun üstüne ekleme yapmaması yönünde tavsiye yapıldığı söylenebilir. Konuyla ilgili bazı ayet ve hadisler de bu anlamı destekler mahiyettedir. İkinci, daha önce bir eğitim verilmiş olup da bu da onun tekrarıdır. Bu durumda tevhid eğitiminde bir defa ile yetinilmemesi ve çocukta iyice yerleşene kadar buna devam edilmesi gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Bu da vakaya uygun düşen bir yorumdur. Özellikle günümüz şartlarında her taraftan gelen yoğun bilgi kirliliğine karşı bu yöntemin uygulanması önem arz ediyor. Hazreti Lokman'ın devamında söylediği, "Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür" ifadesi ise, bu eğitimde gerekçenin de açıklanarak çocuğun meseleyi iyice kavramasının önemine işaret ediliyor. Tevhid eğitiminden sonra en önemli eğitim ibadet eğitimidir. Hazreti Lokman'ın tavsiyelerinde ibadetlerin temeli olan namazın zikredilmesi, Hazreti İsmail'den bahsedilirken ailesine namaz ve zekatı emrederdi şeklinde buyurulması ve Hazreti Peygamber'e yönelik olarak da benzer bir ifadenin kullanılması, ebeveynin bu konuda nasıl davranması gerektiğine işaret etmektedir. Bu konuda sözlü eğitimin yanı sıra ebeveynin fiili anlamda örnek olması da eğitimin en etkili yönüdür. Çocuğun öğren

Bilmesi gereken temel hususlardan biri de mahremiyet eğitimidir. Kur'an'da ergenlik çağına gelmemiş çocukların ebeveynin istirahat saatlerinde yatak odalarına girmeleri için izin istemeleri gerektiği belirtilmekte. Ergenliğe girmiş olanlar için de bu kapsam biraz daha genişletilmektedir. Dolayısıyla çocuğun yaşına göre aşama aşama mahremiyet eğitimi verilmelidir. Bu noktada Hazreti Peygamber'in 10 yaşına gelmiş çocukların yataklarının ayrılması yönündeki emri de önem arz ediyor. Ailede birden fazla çocuk olduğunda kardeşler arasında kıskançlık kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle ebeveynin yeni doğan çocuğa daha fazla yönelmesi büyük çocuklarda kıskançlığa yol açıyor. Kur'an'da bu olayın en çarpıcı örneği Yusuf kıssasıdır. Babası tarafından çok sevilen Hazreti Yusuf'u diğer kardeşleri kıskanmaktadır. Hazreti Yakup bunu fark eder ve oğlu Yusuf'a dikkatli olmasını emrederek gördüğü rüyayı diğer kardeşlerine anlatmamasını ister. Hazreti Yakup böyle davranarak kardeşler arasındaki kıskançlık krizini önlemeye çalışmıştır. Dolayısıyla ebeveynin bu konuda dikkatli davranması ve çocuklar arasında kıskançlığa yol açacak davranışlardan ve kayırmalardan geri durması gerekir.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Profesör Doktor Mehmet Emin Ay. Aslı Saadet çocuklarının gönlünde müstesna bir peygamber sevgisi vardı. Söyleşi Mahir Kılınç. Hocam, bize Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara yaklaşımından bahseder misiniz? Hazreti Peygamber'in yanında çocukların her zaman müstesna bir yeri vardı. Doğrusu kendisi de dedesi Abdülmuttalip'ten aynı ilgiyi görerek büyümüştü. Ama Resul-i Ekrem Efendimizin peygamberlik dışındaki insani yönünün en çok dikkat çekici örneklerini çocuklarla olan ilişkilerinde bulabileceğimizi söyleyebiliriz. Çünkü çocuklara verdiği değerin bir uzantısı olarak adeta çocuklarla çocuklaşabilen ve bunu diğer insanlara da tavsiye eden müstesna bir kişiliğe sahiptir peygamberimiz. Daha Mekke'de peygamberlik öncesi dönemde kendi evlatlarına, özellikle küçük kızı Hazreti Fatıma'ya ilgisi ve şefkatiyle insanlara örnek olmuş, sözleri ve davranışlarıyla insanları olumlu yönde etkilemiş ve ezilen, hor görülen kız çocuklarının insanların nazarında artık Allah'ın bir armağanı olarak görülmeye başlanmasına vesile olmuştu. Hayatının son 10 yılını geçirdiği Medine'de ise o yıllarda çocukluk dönemini yaşayan sahabinin bize aktardığı bilgilere göre neredeyse her birinin mutlaka peygamberimizle yaşadığı bir hatırasının olduğunu ve onların bunu hafızalarında özenle sakladıklarını görmekteyiz. Diyebiliriz ki Seniyyetül Veda tepelerinde kızlı erkekli en güzel elbiselerini giyinerek karşılama merasimine gelmiş Medineli çocukların peygamberimizle ilk kez karşılaşmalarıyla başlayan diyalog bir sevgi halesine dönüşmüş ve bu hale Efendimizin yaşadığı sürece her birini şefkatle sarıp sarmalamıştır. Peki barış, huzur ve mutluluk çağı olarak da nitelendirilen asr-ı saadet dönemi çocuklarının gözünde Hazreti Peygamber nasıl bir yerdeydi? Bu güzel sorunuza biraz önceki ifadelerimizi kaldığımız yerden devam ettirerek cevap verebiliriz. Efendim, asr-ı saadet çocuklarının gözünde sevgili peygamberimiz öncelikle kendilerine "Esselamu aleyküm ya eyyühes sıbyan" diyerek özel bir ifadeyle selam veren ve "Selam olsun sizlere çocuklar" diye ilgisini bizzat belli eden biridir. Çocukluk dönemini yaşayan sahabiler oyun oynadıkları esnada yanlarına kadar gelerek onlara selam veren peygamberimizin bu davranışından kendilerine değer verdiğini hissetmişler ve bunu hep anlata gelmişlerdir. Yine malumunuzdur ki çocuklar içinde bulundukları çağ gereği oyundan hoşlanırlar ve aynı zamanda oyuncaklarının başkaları tarafından da sevilmesini ve takdir edilmesini isterler. Hazreti Enes'in anlattığı bir hatıra tam da bu konuyla alakalı. Kardeşi Umeyr'in evcil bir serçe kuşuna sahip olduğunu ve onunla oynadığını, peygamberimizin de onu her gördüğünde "Selçen ne alemde Ebu Umeyr" diyerek kuşunu sorduğunu görmekteyiz. Peygamberimizin bir gün Enes'ten serçenin öldüğünü öğrenince Umeyr'i teselli etmek için evlerine gittiğini öğrenmemiz de tabiatıyla çocukların gözünde sevgili peygamberimizin çok müstesna bir mevkiye sahip olduğunu göstermektedir. Zaten bu derin sevginin belki de en manidar ve en dramatik tezahürü Resul-i Ekrem Efendimizin cenaze namazını ashab-ı kiramın erkekleri ve kadınları kıldıktan sonra Medineli çocukların da kılması ve ahiret yurduna onu en son uğurlayanların onlar olmasıdır. Bir babanın evladına verebileceği en değerli hediye, bırakabileceği en kıymetli miras güzel terbiyedir, iyi bir eğitimdir buyuran ve kişinin çocuklarının eğitimiyle meşgul olmasının sadaka vermesinden daha hayırlı olduğunu ifade eden Hazreti Peygamber'in çocukların terbiyesine ve eğitimine verdiği önemden kısaca bahseder misiniz? Malum olduğu üzere bir hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ben bir muallim olarak gönderildim" buyurmaktadır. Haddi zatında onun bu öğretmenlik vasfı ayetlerde de vurgulanmaktadır. Okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir topluma peygamber olarak gönderilmiş olan Efendimizin özelde çocukların, genelde ise toplumun tüm fertlerinin eğitim öğretime muhatap olmasını önemsemesi dikkate değerdir. Zira iyi bir eğitime muhatap olan evlat hem ebeveyninin en değerli iyilik sevap vesilesi hem de hayır dua kaynağıdır. Hazreti Peygamber'in nazarında çocuğa verilecek en değerli hediye, bırakılabilecek en değerli miras güzel terbiyedir, eğitimdir. Aynı zamanda gençlerin, kadın erkek yetişkinlerin yanında evdeki hizmetçilerin bile eğitimini önemseyen bu tavır ve tavsiyeler ashab-ı kiram da öylesine etkili olmuştur ki evlatlarını yetiştirme hususunda ciddi gayret ve çaba içinde oldukları gibi hizmetçilerini de aynı özeni göstererek yetiştirmişlerdir. Abdullah bin İbni Ömer'in radıyallahu anh hizmetçisi Ebu Abdullah Nafi, bu şekilde yetiştirilen ve ilim dünyasında ünlü bir hadis alimi olarak tanınan kişilerden biridir. Hazreti Peygamber'in çocuklarla olan her bir hatırası aynı zamanda terbiyevi, eğitsel, pedagojik değeri de haizdir diyorsunuz. Çocukların eğitimine yönelik bu hatıralardan bazı örnekler verebilir misiniz? Tabii ki doğrusu her bir hatıranın böyle bir özelliği olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü peygamberler fetanet özelliğine sahip oldukları için onlar boş işlerle uğraşmaktan beri kimselerdir. Dolayısıyla bu hatıraların her birinde bir terbiyevi unsur var olduğu gibi onlardan birer düstur çıkarmak da mümkündür. Sahabilerden biri şöyle anlatıyor. Küçük bir çocuktum. Hurma ağaçlarını taşlar, yere düşenleri alıp yerdim. Bir gün yine böyle yaparken bahçe sahibi beni yakaladı ve hiçbir şey söylemeden doğruca Peygamberimizin huzuruna çıkarıp şikayetçi oldu benden. Çok mahcup olmuştum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tatlı sesiyle, "Yavrucuğum, neden hurma ağaçlarını taşlıyorsun?" diye sordu. Sadece, "Acıkmıştım, karnımı doyurmak için," diyebildim. Bana yine şefkat dolu sesiyle, "Bundan sonra ağaçları taşlama yavrum. Ama altına düşenleri alıp yiyebilirsin," dedi. Ve ardından benim için, "Allah'ım, sen bu yavrucağın karnını doyur," şeklinde dua etti. Burada görebildiğimiz birkaç husus vardır. Bir kere Efendimiz huzuruna suçlu olarak getirilen bir çocuğun yaptığı işin sebebini sorarak ona kendini ifade etme ve savunma hakkı tanımıştır. Yine sebebini öğrendikten sonra ona yaptığı şeyi bir daha yapmamasını telkin etmiş ama bu yasakla beraber bir de alternatif sunmuş, taşlamamak şartıyla ağacın altına düşenleri yiyebileceğini bildirmiştir. Tüm bunları yaparken sevgi, merhamet ve şefkati sesine yansımış, ayrıca onun için Allah'a dua etmiştir. Bir diğer örneğimiz sevgili torunları Hasan ve Hüseyin ile ilgili. Bir gece Peygamberimizin kızı Hazreti Fatma'nın evinde misafir olur. Gecenin bir vaktinde Hasan uyanarak su ister. Peygamberimiz hemen kalkar ve kırbadan su koyarak Hasan'a vermek üzereyken Hüseyin de uyanır ve suyu o içmek ister. Ama Peygamberimiz suyu Hasan'a verir. Olanları izleyen kızı, "Galiba Hasan'ı daha çok seviyorsun babacığım," deyince Peygamberimiz, "Hayır, önce Hasan istediği için ona verdim," diyerek adaletin her zaman ve her yerde uygulanması gerektiğini bu davranışıyla gösterir. Çünkü o zaman zaman çevresine "Allah'tan korkun da çocuklarınız arasında adaletle davranın" tavsiyesinde bulunmaktaydı. Yaşadığı çağda tüm çocukların sevgisini kazanabilmiş bir baba, dede ve peygamber olarak Hazreti Muhammed'in sünnetinden hareketle çocuk eğitimine yönelik günümüz anne ve babalarına ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Şunu ifade edebiliriz ki peygamberlerin pek çoğu bir aileye sahiptir. Kur'an-ı Kerim Ali İbrahim, Ali İbran, Ali Yakup olarak isimlendiren ailelerden ve bu aile fertlerinden bahseder. Son Nebi Hazreti Muhammed'in de bir ailesi vardır ve o yaşadığı müstesna güzellikteki aile hayatıyla da ümmetine ve tüm insanlığa örnek olmuştur. Onu bizler ailesi içinde iyiliksever bir akraba, salih bir evlat, saygılı ve nezaketli bir eş, şefkatli bir baba, merhametli ve sevecen bir dede olarak hayranlıkla izleyebildiğimiz gibi, yüklendiği en ulvi vazife olan peygamberliği de en mükemmel şekilde yerine getirmeye çalışırken görebiliriz. Günümüzde en önemli sorun odaklarından biri haline gelen aile içi iletişim problemleri ve ailede eğitim konularında tavsiyemiz, Allah Teala tarafından insanlık tarihi boyunca yol gösterici olarak gönderilen kutlu elçilerin sonuncusu olan sevgili peygamberimizin, aynı zamanda eş, baba ve dede olarak da bize örnek olduğunu unutmamamızdır. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz bir nokta var. Sağlıklı ve yeterli bir eğitim, öğretim ve güzel bir terbiye ancak huzurlu ve mutlu bir aile ortamında gerçekleşebilir. Bunun da şartı eşlerin birbirlerinin kişilik haklarına saygılı olması, çocukların bu saygıya şahitliği ve anne babaları tarafından sevgiye doyurulmuş olmalarıdır. Biz o yüce Resulün hayatında bütün bunlara dair örnekleri görebildiğimiz için şunu diyoruz. Problemlerin çözümü için çare Muhammedi muhabbettedir.

Aynı şekilde anne babalar da ne kadar riayet ederlerse bu gayretlerinin karşılığını her iki dünyada da göreceklerdir. Daha doğrusu anne babaların çocuklar üzerinde hakları olduğu gibi çocukların da ebeveynleri üzerinde hakları vardır. İnsanlar doğdukları zaman sadece bir beden olarak dünyaya gelmezler. Ruh ve haklarıyla birlikte doğarlar. Hak insanı koruyan bir unsurdur. Çocuklar gelişme ve aklen olgunlaşma devresindedirler. Bilgi ve tecrübeden yoksundurlar. Bu özelliklerinden dolayı da hak farklılıkları vardır. Yani bir yetişkinle bir çocuğun yapabildiği şeyler aynı değildir. Dolayısıyla hakları da aynı değildir. Bir yetişkin hiçbir himayeye ihtiyaç duymadan kendi haklarını koruyabilir. Ancak çocuklar haklarını koruyamazlar ve haklarını korumayı büyüdükçe öğrenirler. Dinimiz insanı ancak çocukluk çağını geçirdikten sonra yükümlü kılmıştır. Çocukluk çağında yapılacak şey çocuğun ruh ve beden sağlığını korumak, maddi ve manevi gelişmesini sağlamaktır. Çocuk imkanlar ölçüsünde anne babasının sevgi, anlayış, özen ve sorumluluğu altında güvenli bir ortamda dengeli bir kişilik geliştirme imkanına sahip olmalıdır. İslam dininin çocuğu korumaya yönelik olarak koyduğu kurallar ve haklar vardır. Güzel isim almak her çocuğun en başta gelen hakkıdır. Güzel isim kişinin o isimle özdeşleşmesine neden olur. Dinimize göre çocuk doğduğu andan itibaren güzel bir ad sahibi olma hakkına sahiptir. Çocuğu korumaya yönelik en önemli kural hıdanedir. Hıdane, çocuğun doğumundan belli bir çağa ya da yaşa kadar yetiştirilip terbiye edilmesidir. Çocuğun beslenmesi, temizliği, uykusuna özen gösterilmesi, zarar verecek şeylerden korunması da buna dahildir. Dünyaya gelen bebeğin hiçbir ayrım yapılmaksızın adil biçimde beslenmesi, barınması ve bakımı öncelikle babaya aittir. Baba buluğ çağına kadar çocuğun bakım masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Anne de bu nafakayı çocukların lehine olacak şekilde kullanacaktır. Çocuğu emzirmekse annenin görevidir. Dinimize göre hamile ve emzikli anneler Ramazan ayında oruçlarını tehir edebilirler. Çocukların beslenme ve giyimleri örfe uygun şekilde babaya aittir. Bu emzirme ve bakım esnasında çocuk ve annenin nafakası da teminat altındadır. Hıdane hakkı bir nevi velayettir. Fıkıh kitaplarının önemli bir bölümüdür. Çocuğun terbiyesinde asıl ve öncelikli olan kişi anne veya onun yerini tutabilecek bir kadın akrabadır. Küçük çocuğun bakımı için ehil bir kadın yakını bulunmadığında erkekler devreye girerler. Çocuk anne karnından itibaren yaşama hakkına sahiptir. Çocukların öldürülmesi Allah'ın haram kıldığı şeylerdendir. Daha İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman olmak için Efendimiz'e biate gelenlere verilen ilk mesaj ve onlardan ilk istenenler arasında çocukların öldürülmemesi vardır. Çocuklar ailenin geçimini üstlenemezler. Kendileri ve ailelerinin nafakasını karşılamak üzere çalıştırılamazlar. Hayata hazırlayıcı ve terbiye mahiyetinde çalışmasına ufak tefek işler için izin verilebilir. Bunun dışında çocuğun yetişmesine katkısı olmayan, sırf velinin menfaatine olan istihdam caiz değildir. Dinini öğrenmek de onun haklarındandır. Çocukların doğuştan din duygusuna sahip oldukları söylenir. Efendimizin her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Anne babası Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi olur buyurur. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarına temel dini bilgileri öğretmek ya da öğrenmelerini sağlamak anne babanın başlıca görevlerindendir. Her Müslüman çocuğunun ilk olarak eğitilmesi, alıştırılması gereken ibadet namazdır. Aile reisini pek çok ayetiyle terbiyeden sorumlu tutan Kur'an-ı Kerim, aile fertlerine bilhassa namazın emredilmesi üzerinde durur. Lokman aleyhisselamın oğluna namaz kılması ile ilgili tavsiyesi babalara en güzel örnektir. Çocukların güzel terbiye edilme hakları da vardır. Efendimiz, bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz buyurmaktadır. Anne babalar çocuklarına ilim, edep ve sanat, adab-ı muaşeret öğretmeyi asla ihmal etmemeli. Ömer bin Seleme Resulullah'ın terbiyesinde yetişmiştir ve bir hatırasını şöyle nakleder. Ben Resulullah'ın terbiyesi altında bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek kabının her tarafında dolaşırdı. Resulullah bana, ey oğul, yemeğe başlarken Allah'ın adını an. Sağ elinle ye ve sana en yakın olan taraftan ye buyururdu. Bundan sonra ben her zaman besmele ile başladım ve sağ elimle önümden yemek yedim. Çocukların eğitimi konusunda bir diğer önemli husus da iyi örnek olmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı kendi hayatında en güzel şekilde uygulayarak çocuklar da dahil bütün topluma örnek olmuş, güzel ahlakı emir ve tavsiye etmiştir. Örnek davranışlar.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın.

0: Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu.
1: Kalemden kelama devam ediyor.
2: Hazreti Peygamber ve çocuk. İnsanlığa ufuk açan ve umut veren İslam, çağlar üstü mesajlarıyla hayatın tüm alanlarına dokunan, bireysel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen bir değerler manzumesidir. Bu vazgeçilmez değerlerse, insanlık için her bakımdan en güzel örnek olan Peygamber Efendimizin şahsında hayat bulmuştur. Kuşkusuz o, her konuda olduğu gibi, dünya hayatının süsü ve en değerli varlığı olan çocuğa yönelik yaklaşım noktasında da, bizler için en güzel örnek ve yol gösterici bir rehberdir. Nitekim Resul-i Ekrem, insan şahsiyetinin çocuk yaştan itibaren oluşmaya başladığı gerçeğinin idrakinde olan bir eğitimci olarak, çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmadan onlara eşit ve adaletli davranmış, onlarla özel olarak ilgilenmiş ve her birinin arkadaşlığını, dostluğunu, güvenini kazanmayı esas almıştır. Bu çerçevede hem kendi çocuk ve torunlarına hem de diğer çocuklara karşı davranışlarında sevgi ve şefkati merkeze alarak sürekli olumlu tavır takınmış, onları birey olarak görüp muhatap almış, onların maddi ve manevi gelişimini daima öncelemiştir. Hayatının hiçbir döneminde Allah Resulü'nden çocuklarla ilgili kötü bir söz, tavır, tepki ve davranış sadır olmamıştır. Nitekim 10 yıl boyunca hizmetinde bulunan Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'in bu süre zarfında bir defa bile kendisini azarlamadığını, bir şeyi yapıp yapmama hususunda asla sorguya çekmediğini nakletmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çevresindeki bütün çocukları çok sevmiş ve bu sevgisini onların dünyasına girip sözlü veya fiili olarak ortaya koymuştur. Bu anlamda yolda rastladığı çocuklara selam verip hal hatırlarını sormuş, onlarla oyun oynamış, şakalaşmış, eğlenmiş ve tüm imkanlarını onlarla paylaşmıştır. Onların sevinçleriyle sevinmiş, kederlerine üzüntüyle ortak olmuştur. Hastalık gibi özel durumlarında ziyaretlerine gidip her halükarda onların yanında olduğunu bildirmiştir. Çocuklara karşı daima şefkat ve muhabbetle davranan merhamet peygamberinden gördükleri bu asil muamele karşısında onlar da kayıtsız kalmamışlar ve bu karşılıklı samimi ve sevgi dolu tablo insanlığın zihin ve gönül dünyasındaki çocuk algısını ve tasavvurunu en ideal noktaya taşımıştır. İnsani değerlere sahip gönüllerde sevgi tomurcukları yeşerten ve çehrelerde tebessüm haleleri oluşturan bu hadiseler, küçüklerimizi sevmeyen, büyüklerimizi saymayan bizden değildir buyuran Hazreti Peygamber'in söylediklerini bizzat yaşanan bir hayata dönüştürerek insanlara öğrettiğinin en güzel örnekleridir. Sevgili Peygamberimiz çocuğa sevgi, şefkat, merhamet, sabır ve hoşgörüyle yaklaşımın yadırgandığı, tuhaf karşılandığı, hatta utanç kaynağı olarak gördükleri kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir devirde, çocukları el üstünde tutan ve onlara en büyük değeri veren tutum, tavır ve davranışlarıyla cahiliye asrının merhamet ve insani değerlerden uzak kalmış tüm ezberlerini bozmuştur. Bu anlamda köklü bir inkılabı imza atmış ve zihinlerdeki cehaleti, taassup ve yerleşik yanlış algıları yıkarak çocuk eğitimi ve çocuklara yaklaşım konusunda bütün dünyaya örnek olmuştur. Nitekim Allah Resulü'nün torunu Hasan'ı öptüğü bir esnada, onu gören Bedevi kabile reisi Akra bin Habis'in "Siz çocukları öper misiniz? Benim 10 çocuğum var, hiçbirini öpmedim." demesi üzerine Hazreti Peygamber'in verdiği "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz" cevabı bunun en bariz göstergesidir. Çocuk anne babaya yüce Allah tarafından bahşedilmiş en değerli armağandır. Çocuk ebeveyn için büyük bir nimet olduğu kadar aynı zamanda kıymetli bir emanettir. Bu açıdan çocukların bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirilip güzel ahlakla terbiye edilmeleri söz konusu emanete karşı en temel sorumluluktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu sorumlulukla çocukları hayata hazırlama noktasında büyük bir önem ve özveri gösteren ebeveynleri methetmiş, "Bir baba çocuğuna iyi terbiyeden daha değerli bir hediye vermemiştir." buyurarak bu hususun önemine işaret etmiştir. Bu hadis-i şerifte aynı zamanda çocukların insani değer ve davranışları aile içerisinde görerek öğrendikleri gerçeğine de vurgu yapılmaktadır. Hiç şüphesiz çocukların öğrendikleri değerleri ve davranış modellerini gerçekten benimsemesi ve içselleştirerek hayat boyunca bunlara sahip çıkması her şeyden önce aile içindeki saygı ve muhabbet ortamına bağlıdır. Buna karşın sevgi, merhamet ve şefkatten mahrum bir çocukluk devresi geçiren kişilerin, genellikle toplumsal hayata uyum sağlayamayan, kendisiyle ve çevresiyle barışık olmayan, nefret, şiddet ve suça eğilimli bireylere dönüştüğünü üzülerek müşahede etmekteyiz. Ailede sevgi ve merhamet merkezli iletişimden mahrum bir şekilde yetişen çocukların, ileriki yaşlarında kendilerine sahte sevgi gösterilerinde bulunan odaklar eliyle arzu edilmeyen mecralara savrulmaları göz ardı edilemez bir tehlikedir. Bunun önüne geçebilmenin en etkili ve gerçekçi yoluysa, bize eğitim ve ahlak noktasında evrensel ve ölümsüz değerleri miras bırakan sevgili Peygamberimizin izinden gitmektir. Bu itibarla göz aydınlığımız olan çocuklarımızın nebevi ilke ve değerler ekseninde yetişerek huzurlu bir hayatın, ideal bir toplumun ve daha güzel bir dünyanın mihenk taşı olmasını temenni ediyor. İyilik, takva ve güzel ahlakla bezeli bir hayatı bize ve çocuklarımıza bahşetmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Rahmet ve Çocuk. Araştırma görevlisi Ayşe Sağlam, Amasya Üniversitesi. Bazen kıraati uzatma niyetiyle namaza başlıyorum da bir çocuğun ağlayışını duyunca annesinin onun ağlamasıyla ne çok tedirgin olduğunu bildiğimden namazımı kısa tutuyorum. Rahmet iklimi donatınca alimi, bu iklimin en nadide goncaları çocuklar olmuştur. Bu goncalara duldağı olan mekanların adına mescit, mescitlerden yükselen cıvıltıların oluşturduğu ümrana rahmet medeniyeti denir. Dünya ve ahiret saadetinin sırlarının anlatıldığı, kıyama duran peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla namazgahının adıdır mescitler. Yaradanın karşısında başlar eğilmiş, yeryüzü toprağı üzerinde insana kendini hakiki yurdunda hissettiren tek yerde, secdede gönüller sükun bulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıraati uzun tutma niyetiyle kıyamdayken, her ne zaman bir çocuk hıçkırığı duysa annesinin yavrusuna olan kaygısı adına namazını hafif kıldırırdı. Peygamber gönlünü çocuk hıçkırıklarına rapt edenin adıdır rahmet. O rahmet ki mescitleri çocuklar için en ferah mekan eylemiştir. Huzur ikliminin goncaları olmaya müsaade edilsin ki huzur medeniyetinin neferleri yetişsin diye. İşte bu güzide harekette hem çocuğun hem de annenin ruh haline verilen özel değer gösterir kendini. Zira o güçsüzlerin, zayıfların ve ihtiyaç sahiplerinin de peygamberidir. Bir medeniyetin harcı güçle karılırken merhametle de yoğrulur. Rahmet ederken eğiten, eğitirken sevdiren, sevdirirken sükun veren, sükun verirken ahlak kazandıran. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber, bir baba, bir komutan, bir arkadaş ve bunun gibi pek çok rolü yanında nihayet bir eğitimcidir. Minik canları huzur iklimiyle tanıştırıp sevdiren ve onlara kendilerini en güvenli mekanlarda olduğu hissini veren rahmet medeniyetinin rahmet peygamberi. Hazreti Zeynep'ten olan kız torunu Ümami'yi omzunda taşır, bu vaziyette namaza durur, rükûya varacağı zaman indirip, kıyama kalkacağı zaman tekrar omzuna bindirerek namazını tamamlayan ve bu şekilde cemaate imamlık eden bir peygamber. İbadet etmek gibi kulluk vazifesinin zirvesi olan bir işle meşgulken bile çocuklara rahmetinden bir an olsun imtina etmemiş, bu suretle manevi gelişimlerinin en güzel ve en güvenli ortamda filizlenmesini sağlamıştır. Çocukların maneviyat eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için mescitlerin doğdukları andan itibaren onlara açık olduğunu, huzur ve sürur verdiğini sevgi ve taltif göstererek hissettirmiştir. Zira çocukların akıllarının donatılması, ruhlarının beslenmesi ancak bu şekilde mümkün olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatında çocuklara olan engin müsamahasının pek çok örneğine şahit oluyoruz. Enes bin Malik, Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın ya da şöyle yapsaydın ya diye azarlamadı demiştir. Kainatın efendisi çocuklara kızmaz, yaramazlıklarını görmezden gelir, yapmış oldukları hataları şefkat ve öğütle düzeltmelerine fırsat verirdi. Hazreti Peygamber'in çocuklarla kurduğu sevgi ve merhamet dolu ilişkinin çocukların iç dünyalarını nasıl şekillendirdiğine dair örnekler ziyadesiyle mevcuttur. Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır buyruğunca, bu hakkın sadece yaşam için gerekli maddi ihtiyaçların karşılanması değil, bilakis çocukların yetişmesi için ihtiyaç duyduğu değerler olan sevgi, ilgi, merhamet, hoşgörü, güvenin de sağlanması kastedilir. İşte bu değerler sayesindedir ki Hazreti Peygamber'in asrında yaşayan çocuklar saadet içinde yaşamışlardır. Kendisinden sonraki nesillerin çağlara şekil veren çocukları hep bu sevinç çağının muştularıdır.

0: Beni Rebia kabilesi Bahreyn ve Fırat kıyılarından başlamak üzere Arabistan ortalarına kadar yayılan topraklarda yaşardı. Bu kabilenin Abdülkays koluna mensup olan Abdullah bin Avf el-Abdi ince düşünceli, ihtiyatlı ve yumuşak başlı biriydi. Ona Eşhec derlerdi. Eşhec, Arap lisanında alnında derin bir yara izi olan manasına gelirdi. Eşhec yeni şeyler öğrenmeyi sever, farklı insanlarla sohbet eder ve merakının peşinden giderdi. Yine öyle olmuş, yeni bir söz işitmiş ve işittiği sözün peşine düşmüştü. Kız kardeşinin oğlu Amr bin Abdülkays'ı yanına çağırdı ve ona bir görev verdi.
1: Gel bakalım Amr, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk dayı, nasılsın?
1: Şu işlerimizi halledersek daha iyi olacağım.
2: Ben de yardım edeyim de bir an önce bitirelim.
1: Yok yok, gerek yok Amr. Hurmalar develere yüklendi. Gerisi ufak tefek işler. Onları da hallederler zaten.
2: Peki.
1: Sen dinlenmene bak. Yarın sabah bunları Mekke'ye sen götüreceksin.
2: Sen gelmeyecek misin dayı?
1: Hayır, benim burada işlerim var.
2: Tamam, nasıl dersen öyle yaparım. Götürür, satar, gelirim.
1: Yalnız bir şey daha var senden isteyeceğim.
2: Buyur dayı, nedir isteğin?
1: Bak Amr, şu hurma bahçesine bak, ne görüyorsun?
2: Çok güzel bir bahçe görüyorum. Güzel hurmalar yetişiyor bu bahçede.
1: Bir de etrafına bak şimdi. Ne görüyorsun?
2: Kum. Çölün kumlarını görüyorum.
1: Kimse var mı o kumlarda?
2: Hayır. Bu sıcakta kimse o kumlarda durmak istemez.
1: Doğru. Kimse bu sıcağın altında yanmak istemez. Onun için herkes şu gördüğün hurma ağaçlarının gölgesinde serinlemeye, bahçedeki kuyudan da su içmeye geliyor.
2: Öyle. Eğer çöldeysen suyu gördüğün yere gidersin.
1: Ama çölde her gördüğün suya gitmemelisin Amr. Çöl insanın aklına türlü oyunlar oynar, karşısına vahalar çıkarır. Gördüğün gerçek midir yoksa hayal midir bilemezsin.
2: Doğru.
1: Susuzluğun ne kadar çoksa hayallerin de o kadar çoğalır. Aklın sana şırıl şırıl akan buz gibi ırmaklar akıtır, yemyeşil vahalar gösterir. Eğer hepsinin peşinden koşmaya kalkarsan çölde yitip gidersin.
2: Hı hı, evet.
1: Onun için Amr, iyice emin olmalısın. Suyun temiz olduğundan ve bir hayalin peşinden koşmadığından iyice emin olmalısın.
2: Haklısın dayı.
1: Bu kumlar nice insan yuttular ve nicelerini de yutacaklar. Çölde kaybolmanın ahvali budur. Lakin böyle bir bahçe olursa o zaman durum değişir. İnsanlar yolunu şaşırıp kaybolmaz. Yemişinden yer, kuyusundan su içer ve gölgesinde uyur.
2: Bu dediklerinde haklısın ama nereye varmak istediğini anlamadım.
1: Biz de bir çöldeyiz Amr. Bir bahçe bulamaz, karnımızı doyuramaz ve suyundan içemezsek çölün kumlarında yitip gideceğiz.
2: Nasıl yani?
1: Ruhumuz Amr. Onun besleneceği bir bahçe gerek bize.
2: Nasıl olacak bu?
1: Sanırım o bahçeyi buldum.
2: Nerede?
1: Mekke'de.
2: Mekke'de mi?
1: Evet.
2: İyi de nasıl buldun? Nereden öğrendin?
1: Şu konuştuğum rahibi bilirsin. Hani iri kulakları olan zayıf adam.
2: Evet, sizi birkaç defa konuşurken görmüştüm.
1: İyi biridir o. Gözleri duru bakar. Onunla zaman zaman sohbet ederiz. Kalbindeki sükuneti severim. Dili de zehirli değildir. Geçenlerde yine böyle konuşurken bana bir sır vermek istediğini söyledi. Bana uzun uzun baktı. Sonra etrafı dinledi. Bizi duyan kimse olmadığına emin olduktan sonra, Abdullah kulak ver beni dinle, sana diyeceklerim var dedi.
3: Abdullah kulak ver beni dinle, sana diyeceklerim var.
1: Dinliyorum, senin sözlerin bana dostça gelir.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu Abdullah.
1: Anlamadım.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu.
1: Ne demek bu?
3: Gökte övülen, yerde güvenilen elçi geldi Abdullah. Son elçi, Tanrı'nın son elçisi.
1: Son elçi geldi mi? Nerede? Kim?
3: Mekke'de. Ahmet.
1: Şimdi senden Mekke'ye gidip onu araştırmanı istiyorum Amr.
2: Anladım, tamam. Gidip onu bulacağım.
1: Şimdi git, iyice dinlen.

0: yarın sabah yola koyul ve bak bakalım ruhumuzun bahçesi Mekke'de miymiş?
1: Amr bin Abdülkays Mekke'ye geldi, ticaret mallarını sattı ve Hazreti Peygamber'i araştırmaya başladı. Allah'ın kutlu elçisinin hakkında öğrendiği her yeni bilgi Amr bin Abdülkays'ı yeni duygulara sevk ediyor ve gönlünde bir tohum filizlendiriyordu. Bu duygu Amr'ın tüm ruhunu sardı ve kendisini Resulullah'ın karşısında buldu. Amr bin Abdülkays İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Amr'a kabilesine hitaben yazılmış bir mektup verdi. Onları İslam'a davet ediyordu. Amr sevinçle kabilesinin yaşadığı toprakların yolunu tuttu. Dayısı Abdullah bin Avf el-Abdi'nin yanına gidiyordu. Onu nerede bulacağını biliyordu.

0: Hoş geldin Amr.
1: Hoş bulduk dayı.
2: Dur sana bir bakayım.
0: Bak bakalım.
2: Tanıdığım ve sevdiğim bir yüz. Aa, sana baktığımda kardeşimi de görüyorum. Bu yüzü görmek beni mutlu ediyor. Ama şimdi daha da güzelleşmiş. Gözlerin daha bir parlak hale gelmiş Amr. Nedir seni böyle sevindiren?
0: Onu gördüm. Onunla konuştum. Bahçemizi buldum dayı. Yemyeşil.
2: Anlat. Anlat Amr. Bana ondan bahset.
0: Herkes ona güveniyor. Doğru sözlü olduğunu biliyor. Geniş bir bilgiye sahip. Söyledikleri insan kelamının ötesinde sözler. Bugüne kadar hiç böyle sözler işitmemiştim. Onunla konuştuğumda gönlümde ırmaklar akıyor gibi hissettim. Onu dinledim ve onun dinini kabul ettim. İslam'ı seçtim. Bir olan Allah'a, ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman ettim.
2: Demek yüzüne aydınlık getiren şey bu.
0: Gönlüm ferahladı. Yeniden doğmuş gibiyim.
2: Gerçekten böyle mi hissediyorsun?
0: Evet.
2: Peki başka bir şey söyledi mi?
0: Kabilemizi İslam'a davet eden bir mektup gönderdi. Burada olacaktı. Al bakalım.
2: Ver bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Mektubu okuyan Eşhec lakablı Abdullah bin Avf el-Abdi Müslüman oldu. Ancak mektubu kabile halkına göstermenin henüz uygun olmadığını düşündü. Fakat bir süre sonra mektubu açıklayarak İslamiyet'i yaymaya başladı. Başta Eşhec olmak üzere İslamiyet'i kabul edenlerden kabilenin ileri gelenleri Resul-i Ekrem'i görmek üzere Medine'ye gitmeye karar verdiler. Heyetler yılı olarak anılan hicretin 9. senesinde Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişiden oluşan bu kafile Allah'ın Resulünü görmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı.
4: Hoş geldiniz. Yorgun görünüyorsunuz. Belli ki uzaklardan geliyorsunuz.
2: Evet öyle. Uzun bir yoldan geliyoruz.
4: Su için. Gölgelikte dinlenin ve ikramlarımızdan tadın lütfen. Misafirlere su verin. Sofra kurun, karınlarını doyursunlar.
5: Tamam, hemen hazırlıyoruz.
4: Görüyorum ki yükünüz yok. Ticaret kafilesi değilsiniz. O halde buraya gelmenizin tek bir nedeni kalıyor geriye.
2: Evet, Allah'ın Resulünü görmeye geldik.
4: Kimlerdensiniz?
2: Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays kolundanız. Ben Abdullah bin Avf el-Abdi.
4: Allah'ın Resulü mescitte. Onu orada ziyaret edebilirsiniz ama evvela soframıza buyurun. Uyuyup dinlenmek isterseniz de sizi misafir ederim.
2: Konukseverliğiniz için müteşekkiriz. Ne dersiniz dostlarım? Uyuyup dinlenmek ister misiniz?
6: Yok hayır, beklemeyelim. Bir an önce Allah'ın Resulünü görmeye gidelim.
4: Siz nasıl isterseniz. Şu yolu takip ederseniz mescide varacaksınız.
2: Allah senden razı olsun.
4: Amin sizlerden de.
3: Kafile bir an önce Allah'ın Resulünü görme niyetindeydi. Ancak Abdullah bin Avf el-Abdi öyle yapmadı. Önce iyice temizlendi ve yeni bir elbise giydikten sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Kutlu Nebi onları hoş geldiniz diyerek karşıladı. Hazreti Peygamber'in karşılamasının

0: Ardından heyet adına Abdullah bin Avf söz aldı.
1: Ey Allah'ın Resulü, bizler uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşıyor. Onun için ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliyoruz. Ey Allah'ın Resulü, bize nasihatte bulun, özlü şeyler tavsiye et. Biz de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarını anlatalım. Bu da cennete girmemize vesile olsun.
0: Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
1: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Cahiliye devrinde şarap için kullanılan topraktan ve ağaçtan yapılmış kapları meşrubat için kullanmalarını da yasakladı. Daha sonra da söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın dedi.
1: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Yüzünüz gözlerimizi, sözünüz gönüllerimizi ferahlattı.
0: Kutlu Nebi alnında derin yara izi olan bu adama baktı ve dudaklarında bir tebessüm oluştu. Sonra ona, sende Allah'ın sevdiği iki meziyet var, hilm ve haya diyerek iltifatta bulundu. Eşhec utandı, başını eğdi ve ıslanan gözlerini sildi. Yüzü yaralı olan bu adam ömrü boyunca aradığı yemyeşil bahçenin koca ağacı altında gönlüne soğuk pınarlar akıyormuşçasına mutluluğu damarlarında hissederek Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrıldı ve ruhunun bahçesinden yurdunun bahçesine doğru yola çıktı.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 23 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 6 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 10 Mayıs 1442. Tarihte bugün Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. 1040. Arka sayfa. Günün konusu. Osmanlı tarihinden izler. Surre alayları. Surre her yıl hac döneminden önce genellikle Mekke ve Medine halkına dağıtılmak için yollanan para, altın ve diğer eşyaları ifade eder. Harameyn'e her yıl düzenli biçimde surre gönderilmesine Abbasi halifesi Muktedir Billah döneminde başlandı. Osmanlı padişahları 923'te miladi 1517 yılında Harameyn'in Osmanlı yönetimine girmesinden itibaren surreyi düzenli biçimde gönderdiler. Bu anlamda ilk surrenin daha Yavuz Sultan Selim Kahire'deyken yollandığı bilinmektedir. Eski bir gelenek olan surre ile birlikte Kabe'ye örtü göndermenin Kanuni Sultan Süleyman zamanında başladığına hükmedilir. Kabe örtüsünün yenisi genellikle Kahire'de dokunur ve surre alayıyla yollanırdı. Surreler, İslam'da kutsal sayılan beldelere maddi destek sağlamakla beraber, özellikle hilafeti elinde bulunduran Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar için dini ve siyasi yönden çok önemliydi. Her yıl Müslümanlardan dileyenlerin hediyelerini Harameyn'e iletmesi bakımından halk için de surrenin ayrı bir önemi vardı. Bir ayet. Çok sevdiğiniz mallarınızdan infakta bulunmadıkça asla iyiye ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ali İmran Suresi 92. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
0: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
0: Sağlam bankacılık. Reklam.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyah

ilahına bürümüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var, Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kalpler arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller. Yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur emrine amadeyim.

Hüsnü Hal. Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor. Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Denizli'den herkese selamlar. Selamun aleyküm. Bütün radyo dinleyicilerine ve bütün radyo çalışanlarına hürmetlerime ve selamlarımı gönderirim. Ben İsrafil Adam. Mehmet Emin Ay'dan herhangi bir parça, eser yayınlarsanız sevinirim. Bu eseri bütün Müslüman kardeşlerime, bütün Gazze ve Filistin halkına ve eşim Munise Fatma Nur ve Hatice Elif Adam adına yayınlamanızı isterim. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün Diyanet Radyo çalışanların üzerine olsun ve bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için mahşerde Kur'an'la haşreyle bizi. Çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Başarılarının devamını dilerim.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
2: Selamünaleyküm Diyanet Radyo, Erzurum'dan hale, affet isyanım ilahisini istiyorum, tüm sevdiklerime gel.

Araç yolundayız. Canım kızım için ve damadım. Yola çıkmış Alanya'ya giden oğlum ve gelinim, torunlarım için beyhude ömrümü istiyorum. Hayırlı günler.

Selamünaleyküm, ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Çağırayım Mevlam seni dağlar ile taşlar ile. İlahisini çalarsanız çok memnun olurum. Tüm İslam alemine gelsin.

Selamünaleyküm, iyi çalışmalar. Halil Necipoğlu'ndan Hak Bir Gönül Verdi isimli eserinizi tüm Diyanet personeline armağan ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.

Kaya için, Elif Başkaya için, Havana Bahçesi için Kabe'nin yollarını istiyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar. Merkez Isparta.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz

0: Ezgi'yi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
1: Reklam.

Ahde vefa, söze sadakat. Enes bin Malik şöyle demiştir: Allah'ın peygamberi bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyeninse dini yoktur. Ashabtan Enes bin Nadr Bedir gazvesine katılamamıştı. Buna çok üzülmüş, Allah Resulullah'la birlikte bir savaşta bulunmamı nasip ederse ne yapacağımı görecektir diyerek duygularını ifade etmişti. Aslında bu Allah'a ve Allah adına verilmiş bir sözdü. Enes sonraki yıl Resulullah'la birlikte Uhud Savaşı'na katıldı. Okçuların yerlerini terk etmesi üzerine yaşanan kargaşada Resulullah'ın öldüğü haberi yayılmış ve Müslümanlar kaçışmaya başlamıştı. Enes verdiği sözü tutmanın bilinciyle gözünü bile kırpmadan müşriklerin üzerine yürüdü. Sa'd bin Muaz ona nereye gittiğini sorduğunda Enes'in cevabı, "Cennetin kokusu ne kadar hoş, Uhud'un gerisinden bu kokuyu alabiliyorum," oldu. O korkusuzca ilerlemeye devam etti. Savaştı ve şehit oldu. Öyle ki vücudu 80'den fazla yara almış ve kız kardeşi onu parmak uçlarından tanıyabilmişti. Enes bin Nadr verdiği sözü tutmuş, Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'de Enes bin Nadr gibi yiğitlere övgü yağdırmıştı. En'am suresindeki Allah'a verdiğiniz sözü tutun hitabının anlamını kavrayan Müslümanlar, Allah'a ve Resulüne verilen sözlerin yerine getirilmeye en layık olan ahitler olduğunun bilincindedirler. Allah'a verilen söz, o ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda, evet şahit olduk ki Rabbimizsin şeklinde verilen cevapta yatmaktadır. Kelime-i tevhid veya kelime-i şehadetle yenilenen ve kalu beladan beri Müslümanım ifadesiyle dinimizde yer edinen bu ahit, can ve malla veya maddi manevi türlü fedakarlıklar gerektirmektedir. Müslümanlar bu özverinin farklı örneklerini tarih boyunca ortaya koymuşlardır. Zira bilmektedirler ki bu söze sadakat ve ahde vefa, Yüce Rabbimiz tarafından özel olarak ödüllendirilecektir.

Verilen söz vefayı gerektirir. Bu bağlamda Peygamberimiz hutbelerinde emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur buyurmuştur. Allah ve Resulüne verilen sözse ayrıcalıklıdır. Daha fazla hassasiyet gerektirir. Ancak sözün kime verildiği değil, bizzat sözün kendisinin esas olduğu, söz verildiyse, antlaşma yapıldıysa, mutlaka sözün yerine getirilmesi, antlaşmaya uyulması gerektiğini öğretir Allah Resulü bize. Şu örnek, bu öğretinin en güzel örneklerinden biridir. Hazreti Peygamber, Mekkeli müşriklerle 10 yıllığına Hudeybiye Antlaşması'na imza atmıştı. Antlaşma gereği Mekkelilerden Hazreti Peygamber'e sığınanların İslam'ı kabul etmiş olsalar dahi Mekkelilere geri verileceğine dair bir madde vardı. Kureyş asıllı olmasına rağmen Müslüman olduğu için tutuklanan Ebu Basir, kavminin elinden kaçıp Medine'ye gelerek Hazreti Peygamber'e sığınmıştı. Hudeybiye Antlaşması'na dayanarak Ebu Basir'in iadesi istenir. Hazreti Peygamber Ebu Basir'e antlaşma gereğince kendisini teslim etmek zorunda olduğunu söyler. Ebu Basir kendisine işkence edileceğini belirterek Mekkelilere teslim edilmemesini ister. Bunun üzerine Hazreti Peygamber tarihe yazılacak şu sözleri söyler. Ey Ebu Basir, bildiğin gibi biz bu kavme bir söz verdik. Dinimize göre bize ahde vefasızlık yapmak yaraşmaz. Sonra da Ebu Basir'i teselli eder ve Allah'ın ona mutlaka bir çıkış yolu göstereceğini belirtir. Mekke'den gelen elçilerle yola çıkan Ebu Basir, mola verdikleri sırada elçilerden birinin kılıcını alır ve onu öldürür. Kendisinin de öldürüleceğini anlayan diğeri ise kaçıp Medine'ye gider. Hazreti Peygamber'e sığınır ve olanları anlatır. Çok geçmeden Ebu Basir de çıka gelir ve Hazreti Peygamber'e, ''Ey Allah'ın peygamberi, Allah sana ahdini yerine getirtti, beni onlara verdin. Sonra da Allah beni onlardan kurtardı.'' der. Ardından öldürdüğü adamın eşyalarını, binitini ve kılıcını kastederek, ''Ya Resulallah, bunların beşte birini ayırıp al.'' der. Hazreti Peygamber ise, ''Eğer bunun beşte birini alırsam, onlarla anlaştığım konuda kendilerine verdiğim sözü yerine getirmediğimi düşünürler.'' buyurur. Hazreti Peygamber'in, hayret, adam yanında birileri daha olsa harbi kızıştıracak dediğini işiten Ebu Basir, yapılan antlaşma gereği Hazreti Peygamber'in kendisini yeniden iade edeceğini anlayıp Medine'yi terk eder. Ebu Basir'in getirdiği ganimeti dolaylı olarak da olsa antlaşmaya muhalefet olarak değerlendiren Allah Resulü, müşriklerden kaçan kişinin sığınma talebini de kabul etmemiştir. Böylece doğrudan ve dolaylı olarak antlaşmaya aykırı davranışlardan kaçınılması gerektiğini göstermiştir. Hatta kim bir zımmiyi, yani antlaşmalı bir gayrimüslim vatandaşı antlaşmalıyken öldürürse Allah ona cenneti haram kılar buyurmak suretiyle de antlaşmaya muhalefet eden kişinin cehennemle cezalandırılacağına dikkatleri çekmiştir. Yazılı bir antlaşma, yemin edilmiş bir vaat ya da verilmiş bir söz şüphesiz vefayı gerektirmektedir. Açık vaat ve antlaşmaların yanında elçilere dokunmamak, kendilerine sığınan insanları düşmana teslim etmemek gibi hususlara da sadakat şarttır. Nitekim Bedir'de esir düşen Peygamberimizin amcası Abbas bin Abdülmuttalib'in fidyesini getirmek üzere Medine'ye gelen ve aslında Bedir'den önce Müslüman olduğu halde Medine'ye gelinceye kadar bunu gizleyen Ebu Rafi, Medine'de kalmak istemiştir. Ancak Resulullah ona ahdi bozamayacağını, elçileri de alıkoyamayacağını, geri dönmesi gerektiğini bildirir. Dilerse sonra gelebileceğini söyler. Çünkü Allah Resulü, kadim zamanlardan beri devletler arası hukukta bir teamül olan elçilere dokunmama veya onları alıkoymama ilkesini kendi imzaladığı bir antlaşma olarak görmüştür.
Dolayısıyla yanlış anlamalara yol açacak bir davranış olacağı için Ebu Rafi'nin arzu ve rızasına rağmen Medine'de kalmasına izin vermemiştir. Zira Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi verilen söz mesuliyet doğurur ve verilen sözden dönmek, fasıkların yapılan ahitlere riayet etmekse müminlerin en belirgin vasıflarından.

olmaktandır. Söz vermenin ağır bir sorumluluk olduğunu belirten Hazreti Peygamber, gereği yerine getirilmeyen sözü kişinin üzerindeki münafıklık alameti olarak zikretmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de basit menfaatler nedeniyle verdiği sözden dönenlerin, yerine getirme düşüncesi olmaksızın vaatte bulunanların Allah'ın gazabına uğrayacağı bildirilmiştir. Bununla beraber Peygamberimiz yerine getirme düşüncesiyle verilen sözün yapılamasa bile bir sorumluluk doğurmadığını ifade etmiştir.

Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 23 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 6 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 10 Mayıs 1442. Tarihte bugün Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. 1040. Arka sayfa. Günün konusu. Osmanlı tarihinden izler. Surre alayları. Surre her yıl hac döneminden önce genellikle Mekke ve Medine halkına dağıtılmak için yollanan para, altın ve diğer eşyaları ifade eder. Harameyn'e her yıl düzenli biçimde surre gönderilmesine Abbasi halifesi Muktedir Billah döneminde başlandı. Osmanlı padişahları 923'te miladi 1517 yılında Harameyn'in Osmanlı yönetimine girmesinden itibaren surreyi düzenli biçimde gönderdiler. Bu anlamda ilk surrenin daha Yavuz Sultan Selim Kahire'deyken yollandığı bilinmektedir. Eski bir gelenek olan surre ile birlikte Kabe'ye örtü göndermenin Kanuni Sultan Süleyman zamanında başladığına hükmedilir. Kabe örtüsünün yenisi genellikle Kahire'de dokunur ve surre alayı ile yollanırdı. Surreler, İslam'da kutsal sayılan beldelere maddi destek sağlamakla beraber, özellikle hilafeti elinde bulunduran Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar için dini ve siyasi yönden çok önemliydi. Her yıl Müslümanlardan dileyenlerin hediyelerini Harameyn'e iletmesi bakımından halk için de surrenin ayrı bir önemi vardı. Bir ayet. Çok sevdiğiniz mallarınızdan infakta bulunmadıkça asla iyiye ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ali İmran Suresi 92. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

sabır kuşu bütün kuşlardan daha hayırlı uçar. Cenab-ı Hak yüz binlerce faydalı deva yarattı. Fakat insanoğlu sabır gibi faydalı bir deva görmedi. Ama dikkatli ol. Kolay bir iş senin sabırsızlığın yüzünden zorlaşabilir. Merak ettiğin, arzu ettiğin şeyi çok sormadıkça, düşünmedikçe o şey sana daha çabuk ulaşır. Ey aziz dost, iyi bil ki sabır acıdır fakat meyvesi tatlı. Sabır her yerde insana sığınak olur. Her gamı, her kederi giderir. Sabret. Zira sabırla güçlük kalkar ve sabır ferahlığın anahtarı oluverir. Sabır Hakk'ın adıyla beraber geçiyor. Vel Asr suresinin sonunu oku da gör. Cenab-ı Hak yüz binlerce kimya yarattı ama sabır kimyasına benzer var mı?

Cehildir Adem'e zindanı bela, ki düşenler göremez ruh-i reha. Cehildir mahz-ı Adem, ilm vücut. Hiç beraber olur mu budu nebud? Cehalet insan için bir bela zindanıdır ki içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü göremez. İlim varlığın, cahillik ise yokluğun sebebidir. Hiç var ile yok aynı olabilir mi?

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil tutmaya istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine, Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan, sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona, "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona, "Tabii." dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e, "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın." buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
0: Reklam.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan sesimizin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dinim İslam adlı eserini kulaklarınıza ulaştırmak üzere radyonuzdayım. Bugün sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnek davranışlarını anlatacağız. İlk konumuz eş olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber sevecen, ilgili, hassas, adil, merhametli, düşünceli, sakin, şefkatli, sabırlı, fedakar, anlayışlı, nazik, duyarlı, saygılı, sorumluluk sahibi, paylaşmayı seven, vefakar, diğerkam, güler yüzlü bir eşti. Ev işlerinde eşlerine yardımcı olurdu. Temizlik yapar, koyunları sağar, develeri yemler, elbiseleri ve ayakkabıları tamir eder, çocuklarıyla ilgilenirdi. Eşlerine karşı hoşgörülü davranır, onların kalplerini kırmazdı. Onlara yüksek sesle bağırdığı ya da vurduğu hiç görülmemişti. Eşleriyle şakalaşır, onların şakalarını da sevecenlikle karşılardı. Eşlerine karşı ekonomik görevlerini yerine getirirdi. Evlenirken hanımlarına vermesi gereken mehri ihmal etmemiş, hepsine o zamanın örfüne göre mehrini vermiş, evlilikleri süresince geçimlerini temin etmiştir. Peygamber Efendimiz eşlerinin ekonomik faaliyetlerde bulunmalarına engel olmazdı. Kazançlarıyla ilgili aldıkları kararları da saygıyla karşılardı. Örneğin Hazreti Zeynep deri işlemeciliği yapmakta, gelirini de sadaka olarak dağıtmaktaydı. Eşlerinin her biri için müstakil bir oda yaptırmıştı. Her oda ihtiyaçlarını karşılayacak temel unsurları ihtiva etmekteydi. Sevgili Peygamberimiz eşleriyle birlikte vakit geçirmeye özen gösterirdi. Sırayla her gece bir eşinin evinde kalır, ayrıca her sabah mescitten çıktıktan sonra ve her ikindi vakti namaz kıldıktan sonra eşlerinin her birine teker teker uğrardı. Ailenin bir araya gelmesini sağlamak amacıyla da her akşam Resulullah o gece kimin yanında kalacaksa bütün hanımları topluca oraya gelirler, sohbet ederlerdi. Önemli kararlar alırken eşlerinden fikir alır, onların tavsiyelerini dinlerdi. Sevgili Peygamberimiz sözleriyle ve fiilleriyle eşlerine karşı sevgisini dile getirirdi. Eşlerinin faziletlerinden bahseder, dizine bastırarak bineğe bindirir, kendisine yapılan yemek davetine hanımlarıyla katılır, ağlayan eşinin gözyaşlarını elleriyle silerek teselli ederdi. Üzüntülerini ve sevinçlerini eşleriyle paylaşırdı. Eşlerinin akrabalarıyla ve yakınlarıyla da ilgilenir, onlara hatır sormayı ve iltifatı ihmal etmezdi. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "En hayırlınız, ailesi için en hayırlı olandır. Bense aranızda ailesine karşı en hayırlı olanınızım." Peki sevgili dostlar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir babaydı? Hazreti Peygamber sevecen, ilgili, hassas, şefkatli, sabırlı, fedakar, merhametli, çocuklarıyla çocuklaşabilen, bir hariç bütün evlatlarının acısını görmüş, yüreği yanık bir babaydı. Çocuklarını çok severdi. Sevgisini sözleriyle ve davranışlarıyla gösterirdi. Örneğin kızı Hazreti Fatma için bir keresinde şöyle demişti: "Fatıma benim bir parçamdır. Onu inciten şey beni de incitir." Çocuklarına karşı saygılı ve özenli davranırdı. Ziyaretine geldiklerinde onları karşılar, öper, yanına oturturdu. Zaman zaman kendisi de onları ziyaret ederdi. Çocuklarına güzel isimler koyardı. İsimlerini koyarken çocuklarının kulağına ezan okurdu. Çocuklarının eğitimine önem verirdi. Çocuklar konuşmaya başladığında bazı ayetleri tekrarlatarak okuturdu. Çocukların hatalarına karşı hoşgörülüydü. Hatalarını düzeltmek için azar, tenkit, tahkir, surat ekşitme gibi yollara başvurmazdı. Hazreti Enes, Peygamber Efendimiz'e 10 yıl boyunca hizmet ettiğini, kendisine bir kere olsun "Niçin böyle yaptın? Şöyle yapsaydın ya" şeklinde eleştirmediğini anlatır. Çocuklarının terbiyesinde kesinlikle yalana yer vermezdi sevgili peygamberimiz. Ağlayan çocuğuna yapılmayacak veya verilmeyecek şeyler vaat eden ya da onu yapmayacakları şeylerle korkutan anne babaları uyarır, bütün bunların haram olduğunu ifade ederdi. Çocuklarının sosyalleşmesine zemin hazırlar, bayram, düğün, ziyafet, cami cemaati gibi ortamlarda aile dışı çeşitli insanlarla karşılaşmalarını sağlardı. Çocuklarıyla şakalaşır, oyun oynardı. Onların dertleriyle ilgilenirdi. Çocuklarının üzülmelerine dayanamaz, onları kıranların kendisini de üzeceklerini söylerdi. Çocuklarını daima iyiliğe teşvik ederdi. Gece namaza kalktığında onları da uyandırır, daima iyilik yapmaları, ahiret yurdu için hazırlanmaları gerektiğini söyler, yarın kıyamet gününde ben sizler için bir şey yapamam derdi. Erkek ve kız çocukları arasında ayrım yapmazdı. Çocuklarının geçimi konusunda sorumluluklarını yerine getirir, "Allah'ım, Muhammed ailesine geçinecek kadar rızık ihsan eyle" diye dua ederdi. Ayrıca ailesini her türlü aşırılık, lüks, israf ve cimrilik, dünya malına düşkünlükten sakındırırdı. Peki sevgili dostlar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir dedeydi? Peygamber Efendimiz sevecen, şakacı, hoşgörülü, ağzı dualı, şefkatli, öpüp koklayan, candan, sımsıcak, seven ve sevilen bir dedeydi. Torunlarıyla onlar daha doğmadan ilgilenmeye başlardı. Örneğin Hazreti Fatma'nın ilk doğumu yaklaştığında ona sık sık uğramış, halini hatırını sormuş, çocuk doğunca bana haber vermeden çocuğa hiçbir şey yapmayın diye tembihte bulunmuştu. Çocuklarına, torunlarına ve çevresindeki bütün çocuklara doğdukları andan itibaren gereken özeni gösterirdi. Kulaklarına ezan ve kamet okuyarak isim koyardı. İlk 7 gün içinde sünnet ettirilmesi, ilk saçının ağırlığınca sadaka verilmesi, akika kurbanı kesilmesi gibi hususlarla bizzat ilgilenirdi. Torunlarını okşar, sever, öperdi. Çocukların ağlamasına aldırmazlık etmezdi. Namaz kıldırırken bir çocuk ağlaması işitse, annesinin de namazda olacağını düşünerek en kısa surelerle namazı tamamlardı. Çocuklara kötü davranan birilerini görünce onları uyarırdı. Korumasız ve güçsüz olan çocuklara merhamet etmeleri gerektiğini ashaba öğütlerdi. Torunlarının isteklerini yerine getirmeye özen gösterir, onlarla oyunlar oynardı sevgili peygamberimiz. Hatta torunları kucağındayken mescide gelir, namaz kılarken bile onlarla ilgilenirdi. Sevgili dostlar, bugün programımızın içerisinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den davranış örneklerini kulaklarınıza ulaştırdık. Bir sonraki programımızda bu konuyla ilgili muhabbetimize devam edeceğiz. Zaman ayırdığınız için, kulak verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır, İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkım siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım kalu belada verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var, Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şah

adetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kalpler arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller. Yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

0: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo. Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninize saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: 19 yaşında bir arkadaşımızın çok anlamlı bir gailesi var, derdi var. Diyor ki, gözümü açtım pandemi, işte 8-10'lu yaşlarında. Evet. Peşine asrın felaketi denilen depremler, neredeyse sürekli hale gelmiş savaşlar, Gazze'de Müslümanlara uygulanan zulümler, bunca felaketin yaşandığı bir dünyada iyimser olabilmek için artık bir neden de göremez oldum. Aksine her geçen gün karamsarlığım da artıyor. Dolu dizgin kıyamete mi gidiyoruz?
2: Oo, demiş. Gerçekten ciddi bir karamsarlık, evet, oluşmuş.
1: Bir nesil bunlarla büyüdü.
2: Doğru, yani çok çok önemli bir tespit. Yani mesela bu yaşlar olağan olayları neredeyse göremez hale geldi. Olağanüstü adını verdiğimiz şeyler peş peşe gelince olağanlaşır hale geldi, değil mi? Allah'ın beterinden, tekrarından esirgesin. Önce Mevlam hepimizin yar ve yardımcısı olsun diye duayla başlamak istiyorum. Hani sonunda diyor ya arkadaşımız, kıyamete doğru mu gidiyoruz?
1: Evet, evet.
2: Kıyamete doğru gittiğimiz kesin, değil mi?
1: Kesin.
2: Yani Hazreti Adem'den itibaren kıyamete doğru gittiğimiz kesin. Ve Kur'an kıssalarından çıkardığımız bir şey var ki Selman Bey kardeşim, muhtemelen tarihin hemen her döneminde yaşanan bazı fevkalade durumlarda insanlar kıyametin yaklaştığına dair belki tahminler yapıldı günümüzde olduğu gibi. Bunun faydası şu kanaatimce. Eğer kıyametin kopacağı bizde bir olumlu nefis terbiyesine vesile olacaksa, işimizi daha ciddiye alıp daha dürüst olmaya, güzel ahlaklı olmaya doğru bizi sevk edecekse, aslında kıyametin kopacağını hatırda tutmak önemli.
1: Evet.
2: Bu anlamda zaten kendi ölümümüz kıyametimiz demektir, değil mi? Ama şunu da hatırdan çıkarmayalım. Peş peşe yaşanan sorunlar sıralanmış bu soruda, ama hani halk arasında bir deyim vardır, değil mi? Enseyi karartmak.
1: Evet.
2: Enseyi karartmak deyince ne söylüyoruz? Tamamen ümitsizliğe kapılmak ve gelecek hakkında herhangi bir iyi düşünce sahibi olamayacak kadar karamsar olmak. Buna da karşıyız. Müslüman, bilinçli bir Müslüman her daim ümit vardır. Evet, arkadaşımız haklı gibi görünse de, eğer bu haklılık onun ümidini tırpanlıyorsa, törpülüyorsa, ben o haklılığı geri almak isterim. Mutlaka ümit var olmalıyız. Karamsar olmak, ümidini kesmek Müslümana yakışmaz. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş milletler hakkında verilen bilgiler, örnekler, o geçmiş milletlerin kıssalarında, tarih boyunca da nice afetlerin, mesela geriye gidelim, Nuh tufanından başlayalım, nice kavimlerin helak olduğuna dair yaşanan felaketlerle alakalı, Kur'an'ın tabiriyle adeta yeryüzünün altının üstüne getirildiğine dair örnekler var. Önemli olan Selman Bey, tüm bu olup bitenlerden ibret almak. Birer kul olarak, samimi, inanan Müslüman olarak öncelikle biz üzerimize düşeni yapmak. Üzerimize düşeni derken şunu murad ediyorum. İşimizi Ne iş yapıyorsak, öğrenciysek öğrenciliğimizi, değil mi? Ailede ev hanımıysak ev hanımı olarak, genç bir hanımefendi kızsak, üniversite öğrencisiysek, bir kuryeysek, bir öğretmensek, her ne iş yapıyorsak o işin gerektirdiğini biz doğru yapmalıyız, kaliteli yapmalıyız. Mesela soruda geçtiği için hatırıma geldi. Deprem, sel gibi doğal afetlerden bahsediyoruz, değil mi? Bu bir vaka. Artık bunu peş peşe olan hadiseler, biz bunun bununla yaşamak durumundayız.
1: Evet.
2: O zaman ne yapacağız? Bina mı yapıyoruz? Fabrika mı yapıyoruz? İş yeri mi yapıyoruz? Bunu sağlam yapacağız. Bakıyoruz dünya ölçeğinde bazı yerlerde bizden daha şiddetli depremlerin olduğu ve bize göre
1: doğru,
2: daha az can kayıplarının ve yıkımların olduğu,
1: evet,
2: örnekler var, değil mi?
1: Var.
2: Sadece bu örneklerin mukayesesi bile bize, biz üzerimize düşeni doğru bir şekilde hakkını vererek yaptık mı sorusu. Ha biz her türlü tedbiri alarak, işimizi iyi yaparak gene de bir takım üstesinden gelemediğimiz ağır imtihanlarla karşılaşabilir miyiz? Karşılaşabiliriz. Mesela yine bu afetlerden bahsetmiş arkadaşımız, Covid salgını mesela, değil mi? İlk söylediği şey. Onu hatırladığımda ben şöyle bir çıkarımda bulunuyorum Selman Bey. Mesela sadece abdest alarak bile birçok salgın hastalıklardan dinimiz bizi koruyor.
1: Çok basit.
2: Mesela dünya o pandemi döneminde, Covid salgını döneminde el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu konuştu, değil mi? Efendim, elimizi nasıl yıkayacağımıza dair yetişkinlere bile bir takım tarifler yapıldı. Afişler asıldı, uyarılar yapıldı, değil mi? Ben mesela orada şunu çok anlamlı buluyorum Selman.

0: suyun çok az bulunduğu bir ortamda gelen İslam dini, Hicaz bölgesinde su en kıymetli varlık değil mi? Namazın ön şartını abdest almak olarak koydu. Namaz kılacaksınız ama önce abdest alacaksınız.
1: Günün şartlarına göre çok zor aslında.
0: Değil mi? Yani suyun çok nadir bulunduğu bir ortamda İslam dini abdesti farz kıldı. Yani o zaman İslam'ın iman, ibadet ve güzel ahlakını yaşamak insanca yaşamanın sigortasıdır.
1: Bir daha buyurun lütfen.
0: İslam'ın iman, ibadet ve güzel ahlakını doğru anlayıp doğru yaşamak insanca yaşamanın sigortasıdır.
1: Evet.
0: Böyle olduğunda bakın, mesela karamsar bile olamazsınız.
1: Amin.
0: Hayrihi ve şerrihi minallahi teala diye amentünüze koymuşsanız, siz olup bitenleri bu ibret nazarıyla değerlendirirsiniz. Adeta bu iman sizin para toneriniz olur. O iç dünyanızdaki gerilimi alır, sizi rahatlatır. O yüzden mesela stresin bile ilacı sağlam bir imandır. Böyle bakalım ne olur olup bitenlere. Ama biz eğer bir kötüye doğru gidişten şikayet ediyorsak, sürekli olağanüstü hallerle karşılaştığımızdan endişeliysek, bir, biz üzerimize düşeni yapalım. İyilikleri çoğaltalım. Kötülüklere olabildiğince mani olalım. Mevlam yar ve yardımcımız olsun.
1: Buna mukabil çok örnek var Ali Osman tarihinde. Tabii. Ama ilkiyle başlayıp belki de bu arkadaşa bir hatırlatma olsun. Ertuğrul Gazi hem yurdundan ayrıldı hem yolda kardeşlerinden, kan kardeşlerinden ayrıldı. Süleyman Şah yolda vefat etti. Bunu birileri uğursuzluk saydı. Savaşta işte filmde farklı gördük ismini.
0: Evet.
1: Olsun. Gündüzalp babası. Sonra Moğol saldırıları geldi bir taraftan. Tekfurlar saldırdı bir taraftan. Uçbey'i olarak orada tutunması imkansızdı. Sadece Selçuklu'ya hizmet ediyordu aslında. Ama inadından vazgeçse, ya ben nasıl bir dünyaya geldim, çok iyimser olamıyorum değil mi, çok karamsarım, her tarafta bir felaket, hastalıklar, salgınlar deseydi, bugün biz hangi boyunduruk altındaydık bilmiyorum.
0: Tarihten önemli bir kesit.
1: Allah razı olsun.
0: Kıtalara hükmeden bir Osmanlı.
1: Ya.
0: Onun çekirdeği.
1: Çekirdeği.
0: Onun ufku.
1: Kesinlikle.
0: Onun inancı.
1: 38 padişahımız var bence bizim. Birincisi Ertuğrul.
0: Enseyi karartmayalım.
1: Eyvallah hocam, sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى؟ ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا ثم وغوثا
0: عندك
1: يا الله.
2: Bilirim. Ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şiirdir şimdi metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benice hak yoluna düşmüş pervane bilirim, nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. bulmak ve bulunmak vaktidir.
1: Altyazı M.K.

0: أسوي الله علينا الوكيل، أسوي الله علينا الوكيل.
1: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 23 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 6 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 10 Mayıs 1442. Tarihte bugün Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. 1040. Arka sayfa. Günün konusu. Osmanlı tarihinden izler. Surre alayları. Surre her yıl hac döneminden önce genellikle Mekke ve Medine halkına dağıtılmak için yollanan para, altın ve diğer eşyaları ifade eder. Harameyn'e her yıl düzenli biçimde surre gönderilmesine Abbasi halifesi Muktedir Billah döneminde başlandı. Osmanlı padişahları 923'te miladi 1517 yılında Harameyn'in Osmanlı yönetimine girmesinden itibaren surreyi düzenli biçimde gönderdiler. Bu anlamda ilk surrenin daha Yavuz Sultan Selim Kahire'deyken yollandığı bilinmektedir. Eski bir gelenek olan surre ile birlikte Kabe'ye örtü göndermenin Kanuni Sultan Süleyman zamanında başladığına hükmedilir. Kabe örtüsünün yenisi genellikle Kahire'de dokunur ve surre alayıyla yollanırdı. Surreler, İslam'da kutsal sayılan beldelere maddi destek sağlamakla beraber, özellikle hilafeti elinde bulunduran Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar için dini ve siyasi yönden çok önemliydi. Her yıl Müslümanlardan dileyenlerin hediyelerini Harameyn'e iletmesi bakımından halk için de surrenin ayrı bir önemi vardı. Bir ayet. Çok sevdiğiniz mallarınızdan infakta bulunmadıkça asla iyiye ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ali İmran Suresi 92. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

yekun, oluşlar, bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler, seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler, bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Kötü ile iyi birbirine yakışmaz. Doğruyla eğri güreş tutamaz. Karanlık gece aydınlık güne yaklaşmaz. Mavi su kızıl ateşe konuk olmaz.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
2: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziya, akla ziya.
3: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet.

0: Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork. Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı şeylerden mümkün olduğu nispette kaçın. Allah'ın saadete uzanan yolundan ayrılma. Hayatını düzene sokan emirlerini sakın ihmal etme ki yaşayışın sıhhat bulsun, gözlerin aydın olsun. Çünkü gizli ve kapalı hiçbir şey Allah'tan gizli ve kapalı değildir. Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, hakikatin peşinden yılmadan yürüyen bir bilgeye, kalemiyle çağları aşan bir düşünürün, Ebu Hamid Muhammed el-Gazali'nin sözlerine ait. Bugün sesi kitaplarda yankılanan, adımları çağları aşan Gazali'nin izini süreceğiz. Gazali, 1058 yılında İran'ın Tuz şehrinde, yani bugünkü adıyla Meşhed'de dünyaya geldi. Adını babasının mesleğinden aldı. Gazzal, yani yün eğirici. Ama o, zamanla düşünceleri eğiren, akılları ip gibi çözümleyen bir alim olacaktı. İlim aşkı küçük yaşta düştü gönlüne. İlk eğitimini doğduğu şehir olan Tuz'da aldı. Ardından Gürcan'da devam eden tahsili Nişabur'da İmamül Haremeyn el-Cüveyni'nin rahle-i tedrisinde zirveye ulaştı. Genç Gazali, fıkıhta bir deniz, kelamda bir dağ, mantıkta keskin bir kılıç gibiydi. Henüz 34 yaşında Selçuklu veziri Nizamül Mülk'ün himayesinde kurulan ve dönemin en seçkin eğitim kurumu sayılan Bağdat Nizamiye Medresesi'ne müderris tayin edildi. Kürsüsü ilim talebeleriyle dolup taşıyordu. Ama bu bilgiler onun içindeki fırtınayı dindirmeye yetmedi. Gazali hakikatin peşindeydi ve Gazali'ye göre o hakikat ezberlenmiş bilgilerin çok ötesindeydi. Gazali'nin günleri ilim öğrenmekle, geceleri düşünmekle geçiyordu. O gecelerden birinde yıldızlara bakıp tefekkür ederken yüreğinden kalemine, kaleminden defterine şu sözler döküldü. Hakikati anlamaya, hakikatin ne olduğunu bilmeye karşı bir susuzluk duydum. Bu susuzluk beni hiçbir şüphenin tatmin edemeyeceği bir arayışa sürükledi. Hakikati bilmeden onu anlatmak bana ağır geliyordu. Ve karar verdi. Ününü, makamını, tüm düzenini bırakacak, hakikati kendi yolculuğunda arayacaktı. Şam sokaklarında, Kudüs'ün yollarında, Hicaz'ın çöllerinde yürüdü. İç dünyasında şüpheleri, soruları ve cevaplarıyla baş başa kalmıştı. Ve bu çetin yolculuktan yepyeni bir Gazali doğdu. Döndüğünde artık sadece bir hoca değildi Gazali. Artık o İslam'ın deliliydi. Hüccetül İslam'dı. İlimle irfanı, akılla kalbi birleştiren bir ustaydı. Zamanla halkın ısrarı ve yöneticilerin davetiyle yeniden ilim kürsülerine döndü. Nizamiye Medresesi'nde dersler verdi. Sapkınlık olarak ifade ettiği batınilik gibi akımlara karşı eserler kaleme aldı. Batınilerin İç Yüzü kitabında halkı bu fikirlerin tehlikelerine karşı uyardı. Aynı zamanda felsefeye de ciddi eleştiriler yöneltti. Onun eleştirisi, neden sorusunu sormaya, nasıl sorusunu cevaplamaya dayanıyordu. Her eleştirisi, hakikati arayan bir kalbin feryadıydı. Tefahutül Felasife, Filozofların Tutarsızlığı adlı eserinde, filozofların bazı iddialarını çürütürken, onların tümüyle reddedilmesini değil, doğru ve yanlışın ayrılmasını hedefledi. Çünkü Gazali için asıl mesele, insanın hem aklını hem de imanını kaybetmeden gerçeğe ulaşabilmesiydi. Onun amacı, akılla vahyin, ilimle imanın çatışmadığını göstermekti. Dinin temel esaslarıyla çelişen iddiaları çürütme gayretindeydi. Gazali, soyut mantık kurallarının insanın manevi açlığını gideremeyeceğini savundu. O, şekilci bir yaklaşımla ibadetlerin sadece dış görünüşüne odaklananları eleştirdi. Namazın, zekatın, orucun bir ruhu olduğunu, bu ruhu kaybetmiş ibadetlerin manasız kalacağını söylüyordu. Çünkü biliyordu ki, diliyle konuşan değil, haliyle yaşayan insanın sözü tesir ederdi. Gazali'nin her bir eseri, hakikatin bir başka yüzünü gösterdi insanlığa. Gazali, eserleriyle İslam düşüncesini sapkın akımlardan arındırırken, bir yandan da tasavvufu ilimle bütünleştirerek dinin ruhunu yeniden canlandırıyordu. El-Munkız Minet Dalal adlı eserinde, sapkınlıklardan kurtuluşun ancak doğru bilgi, samimi iman ve kalbin arınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. Bu kitabıyla hem geçmişte yaşanan karanlıklara ışık tuttu, hem de gelecek nesillere sağlam bir yol haritası sundu. Onun en büyük eseri olan İhya-i Ulumiddin ise, ibadetin, ahlakın, tasavvufun, sosyal hayatın birbiriyle ne denli iç içe olduğunu gösteren bir başyapıttı. Bu eser sadece bir fıkıh ya da kelam kitabı değil, aynı zamanda kalbin ilmine, ahlakın inceliklerine ve tasavvufun derinliğine dokunan bir rehberdi. Gazali, eserlerini sadece kurallar ve emirler bütünü olmaktan çıkarıp, onu yaşayan, hisseden ve insanı Allah'a yaklaştıran bir yolculuğa dönüştürüyordu. 40 kitaptan oluşan bu dev eser, ibadetlerden ahlaka, tasavvuftan sosyal hayata kadar geniş bir yelpazede Müslümanın hayatını kuşatan bütün konuları ele aldı. Gazali, tasavvufun özünü ve dinin inceliklerini halkın da kolayca anlayabileceği bir üslupla kaleme almak istedi. İşte bu niyetle yazdığı Kimya-i Saadet adlı eseri, sade dili ve derin manasıyla gönüllere dokundu. İbadetlerin hikmetinden ahlaki güzelliklere, kalp terbiyesinden dünya-ahiret dengesine kadar pek çok konuyu samimi ve anlaşılır bir dille anlattı. Bu eser sadece alimlerin değil, her kesimden insanın istifade edebileceği bir eserdi. Nur suresinden ilhamla yazdığı Mişkatül Envar adlı eserinde ise, insan ruhunu ve o ruhu aydınlatan nuru bir kandil metaforuyla anlatıyordu. Kalp, Rabbini tanıdıkça nurlanır, o nur seni hakikate götüren en güvenilir rehberdir diyen Gazali, 1111 yılında doğduğu şehir olan Tuz'da vefat etti. Ömrünü ilme, irfana ve hakikat arayışına adayan Gazali, emaneti sahibine teslim ettiğinde ardında hem doğuda hem batıda yankı bulan, dillerden düşmeyen eserler bıraktı. Her iki dünyanın da üzerinde ittifak ettiği bir hakikat vardı. O, çağlar üstü bir ilim adamıydı. Doğunun gönlünde Hüccetül İslam, batının zihinlerinde ise Al-Gazel olarak yer etti. Marifet ne çok kitapta ne de çok sözde gizlidir. Marifet hakkı bilmektir. Bugün izleri asırlar boyunca silinmeyen bir bilgeyi, İmam-ı Gazali'yi birlikte andık. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

0: emanetlerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Hüsnü Hal.

aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

0: tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı Hadislerin Hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo. Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 23 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 6 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 10 Mayıs 1442. Tarihte bugün Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. 1040. Arka sayfa. Günün konusu. Osmanlı tarihinden izler. Surre alayları. Surre her yıl hac döneminden önce genellikle Mekke ve Medine halkına dağıtılmak için yollanan para, altın ve diğer eşyaları ifade eder. Harameyn'e her yıl düzenli biçimde surre gönderilmesine Abbasi halifesi Muktedir Billah döneminde başlandı. Osmanlı padişahları 923'te miladi 1517 yılında Harameyn'in Osmanlı yönetimine girmesinden itibaren surreyi düzenli biçimde gönderdiler. Bu anlamda ilk surrenin daha Yavuz Sultan Selim Kahire'deyken yollandığı bilinmektedir. Eski bir gelenek olan surre ile birlikte Kabe'ye örtü göndermenin Kanuni Sultan Süleyman zamanında başladığına hükmedilir. Kabe örtü

0: Tüsünün yenisi genellikle Kahire'de dokunur ve surre alayı ile yollanırdı. Surreler, İslam'da kutsal sayılan beldelere maddi destek sağlamakla beraber, özellikle hilafeti elinde bulunduran Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar için dini ve siyasi yönden çok önemliydi. Her yıl Müslümanlardan dileyenlerin hediyelerini harameyne iletmesi bakımından halk için de surrenin ayrı bir önemi vardı. Bir ayet. Çok sevdiğiniz mallarınızdan infakta bulunmadıkça asla iyiye ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ali İmran Suresi 92. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
7: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo severken.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Kıymetli dinleyenler, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Sevgili Peygamberimizin çocuklarla ilgili hadis-i şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kendinize, çocuklarınıza, hizmetçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyin. Olur ki Allah Teala'dan istenilenin geri çevrilmediği bir zamana rastlarsınız da Allah dilediğinizi kabul ediverir. Beddua insanın öfke içerisinde, kırgınlık ya da çaresizlik zamanında bir başkasının kötülüğünü istemesidir. Bunu bazen gönlünden geçirmesi ama bazen de sözle dile getirmesidir. İnsan elbette haksızlığa uğradığında, elbette zulüm yaşadığında, karşısındakinden herhangi bir şekilde hakkını alamadığında yüreği kavrulur. Ve işte öyle zamanlarda sabır yerine, meseleyi çözümlemek için gayret yerine bedduaya sarılmak İslam'da hoş karşılanmayan bir durumdur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatı boyunca ağzından güzel söz dökülen rahmet peygamberidir. Pek çok zorlukla karşılaşmış, karşısındaki müşrikler büyük düşmanlıklarla hem kendisine hem ashabına eziyet etmiş ama peygamberimiz onlara beddua etmemiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabretmeyi, affedici olmayı ve meseleleri konuşarak çözmeyi tercih etmiştir. Bazen de meseleyi Allah'a havale ederek müminlere örnek olmuştur. Taif seferinde, Taiflilerden destek istediğinde, taşlandığında bile onlara beddua etmemiştir. Hatta bir defasında artık sabrı tükenen Müslümanlardan bazıları, "Ya Resulallah, müşriklere beddua etsen" dediğinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ben lanetçi olarak değil, ancak rahmet olarak gönderildim." Resulullah Efendimizin hayatında beddua ile ilgili tek olay vardır. Peygamber Efendimiz'e gelip de ondan kendilerine dini anlatacak kimseler göndermesini isteyen Amir oğullarının reisi Ebu Bera ve yanındakiler, Peygamberimize gönderdiği öğretmenlerle ilgileneceklerini ve onları koruyacaklarını vaat ederler. Peygamberimiz de Suffe'de yetişmiş, Kur'an-ı Kerim'i gayet iyi bilen, kurra denilen ashab-ı kiramın içerisinde seçkin insanlardan oluşan ilim sahibi 70 kişilik bir ekibi İslam'ı anlatmak üzere onlara göndermiştir. Peygamberimizin gönderdiği heyetin başında Ensar'dan Münzir bin Amr radıyallahu anh vardır. Fakat bu olay, Bir-i Maune faciası olarak anılan bu acı olay, Peygamber Efendimizin bu sahabileri kaybetmesiyle ve bundan dolayı derin bir acı yaşamasıyla sonlanmıştır. Ashab-ı kiramın onlara İslam'ı öğretmek için geldiğini ve hiçbir karşılık beklemeden iyilik için orada olduğunu düşünmeyen zalim ve hain kabile onların hepsini şehit etmiştir. İşte Peygamberimiz o zaman bu kabilelere yatsı namazından sonra kunut ederek bedduada bulunmuştur. O haberin geldiği gece yatsı namazının son rekatında uzun uzun bu felakete sebep olanlara beddua etmiştir. Bunun dışında Peygamber Efendimizin hayatında hiçbir zaman beddua, lanet, kötü söz, hakaret ve Allah'tan kötülüğü beklemek gibi bir dua yoktur. Gelelim hadis-i şerifimizin detaylarına. Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifte hem kendinize, hem çocuklarınıza, hem hizmetçilerinize ve mallarınıza

Kendinize beddua etmeyin buyurması aslında insanın kendisinden başlamak üzere çevresindeki bütün varlıklara karşı merhametli ve iyi niyetli olması gerektiğini gösterir. Ve hadis-i şerifin devamında Allah-u Teala'dan istediğiniz şeyin geri çevrilmediği, duaların kabul olduğu bir ana gelirseniz bedduanız tutar diyerek insanların uyarılması da son derece dikkat çekicidir. Çünkü beddua etmenin hem manevi olarak hem psikolojik olarak çok ciddi zararları vardır. Anne babanın öfkelendiği zaman çocuğuna beddua etmesi dini açıdan olduğu gibi psikolojik açıdan da ağır sonuçlar doğurabilir. Beddua eden insanın kalbini öfke kaplar. Bedduasına takılan yaşadığı acıyı bırakıp iyileşemez. O acının içinde kavrulurken, o kuyunun içinde debelenirken, bedduasının kendisine yaşattığı acı aslında öfkesinin kat kat artmasına sebep olur. Kalbi bir türlü huzura kavuşamaz. Zihni bir türlü sükun bulamaz. Beddua eden insanın merhamet duygusu zayıflar. Aslında mümin kin ile değil, mümkün olduğunca affediciliği ile öne çıkar. Hepimiz biliyoruz ki hacdaki tavaf dualarında "Ya Rabbi, müminlere karşı içimizde en ufak bir kin ve öfke bırakma" diye yalvarırız. Her ne kadar zulüm karşısında hakkını aramak gerekiyor ve bu durumda da öfke insana şecaat getiriyorsa da bedduanın bu halde bile yeri yoktur. Diğer taraftan aile ilişkilerinde, anne baba çocuk iletişiminde, eşler arası ilişkide ve akrabalar arasında bedduanın yıllarca unutulmayan çok ciddi hasar bıraktığını biliyoruz. Kırgınlıklar artar, öfkeler derinleşir, nefretler büyür ve insanlar birbirlerinin yanında değil karşısında yer alarak aslında bütün toplumun yarılmasına, yok olmasına zemin oluşturur. İnsan Allah-u Teala ile ilişkisini iyilik üzerinden kurmalıdır. Allah'tan hayrı istemelidir. Güzellik için dua etmelidir. Oysa beddua çoğu zaman insanların hayrı istediği değil, kötülüğü, şerri çağırdığı ve başına gelecek herhangi bir sıkıntıdan dolayı bir mümin için mutlu olmayı anlatan son derece karanlık bir duadır. Allah'tan hayrı isteyen dua bilinciyle Allah-u Teala'nın hem kendisine, hem çocuklarına, hem hizmetkarlarına, hem eşyalarına, hem ailesine, hem komşularına, kısacası bütün kainata iyilik göndermesini isteyen kişi hakiki mümindir. Allah'ın cezasını, Allah'ın belasını, Allah'ın lanetini çağırarak çocuğuna beddua etmek gerçekten zalimliktir. Bazen alışkanlık olarak, dil alışkanlığıyla öfkelendiği her an beddua eden ve bilinçsizce sonunu düşünmeden bedduayı çağıran insanlar olduğunu görürüz. Bu durum aslında ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerektiğinin de örneklerinden biridir. Hiç farkında olmaz belki ama çocuğunda bir değersizlik hissi, "Sevilmiyorum, benim için kötülük isteniyor, demek ki ben burada bulunmaması gereken fazlalık bir varlığım" düşüncesi gelişir gider. Kaygıları artar, korkuları büyür, bedduanın gerçekleşeceğinden korkarak endişe içinde yaşayan nice evlat vardır. Bu aslında çocuğun özgüvenini kaybetmesine de sebep olur. Devamlı olumsuz sözlerle anne babasından laneti ya da bedduayı işiten bir çocuk, aslında o sırada evine ve çevresine inen negatif enerjinin tutsağı olur. Evet, dua enerji çağırır. Bir manevi atmosfer oluşturmak istiyorsak dua ederiz. İşte orası güzelleşir, bereketlenir. Beddua da kötü enerjiyi çağırır. Ve o kötü enerji hiçbir şekilde farkında olmadığı halde anne babanın evladına zarar vermesine sebep olur. Aslında anne baba evladını korumak için, onları sevgi ve şefkatle kucaklamak için, onlara güven vermek için vardır. Ama beddua bütün bu güzelliklerin bir anda yok olmasına sebep olabilir.
Demekle dinleyenler...

0: Mümine yakışan şey güzel sözdür. Hayatta karıştığında umut ve inanç aşılayan sevgi dolu cümlelerdir. Barış içeren, kendisi için ve çevresi için iyiliğe yakaran dualardır. Bizim dinimiz anne babanın çocuğunu hem iyi hem de iyilik üzerine kalıcı yetiştirmesini ister. Erdemli bir çocuk için nasıl konuşacağını bilmek, nasıl dua edeceğini bilmek anne babasının dizinin dibinde öğrenilen bir durumdur. Dolayısıyla öğütle, sabırla, güzel örneklikle evladını yetiştiren anne baba, bedduadan, lanetten dilini uzak tutan anne baba, geleceğin mutlu insanını yetiştiriyor demektir. Allah'tan af dileyerek, çocuğumuz için onun gönlünü alacak güzel sözlerle geleceği kuşatarak ve gelecek için emek vererek yaşamayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik, garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk, dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinler.

reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan. Ve günahlar vardır, bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk, yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise, öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği, Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşı.

diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kader arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller. Yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

Hazreti Ayşe yeğeni Urve'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti."

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: reklam.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Diyanet radyolarımızın çok değerli dinleyicileri, bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'in hayatımıza yön veren çok önemli emirlerini de içeren En'am suresi 152 ve 153. ayetleri üzerinde durmaya çalışacağız. Rabbimiz bu ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُوَ اَشُدَّ Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْم۪يزَانَ بِالْقِسْطُ Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. وَاِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, bu yola uyun. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Başka yollara sapmayın. Evet. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Emanet, adalet ve istikamet aziz kardeşlerim. Çoğu zaman insan ayetlerin içerisine daldığında kendisine gününde yaşadığı problemlerin anlatıldığını fark eder. Rabbimiz buyurur, yetimin malına rüştüne erişinceye kadar ancak güzel şekilde yaklaşın. İslam'da herkesin malı dokunulmazdır. Ama yetim söz konusu olunca Kur'an özellikle hassas davranır. Yetim zayıftır çünkü, kendini savunamaz. Anne babayı kaybetmiş bir çocuğun mirası ya da devlet korumasındaki çocukların hakları zaman zaman haberlerde görüyoruz. Yetim hakkının istismar edildiği, malların kötü yönetildiği durumlar gündeme gelebilmekte. İşte bu ayet tam da böyle durumlarda bize nasıl davranılması gerektiğini öğretiyor. Diyor ki, sadece korumakla kalmayın, en güzel şekilde yetimin malını yönetin. Malı değersizleştirmeyin. Yetimin lehine olacak şekilde o mala davranın. Malın değerlenmesini, artmasını sağlayın. Yetimin malıyla ilgili yetimin menfaatini koruyun. Çünkü yetimin malına ilgisizlik de bir haksızlıktır. Bundan sonra Cenab-ı Hak ölçü ve tartıyı adaletle yapın buyuruyor. Aziz kardeşlerim, eskiden bu daha çok terazilerle alakalı bir durumdu. Ama bugün ölçü ve tartıyı adaletle yapma meselesi çok daha geniş anlamlar barındırıyor. Örneğin bugün insanlar çok daha farklı hileler yapabiliyor.
eksik gramajlı ürünler, kalitesiz malı kaliteli diye satmak, internetten yapılan alışverişlerde yanıltıcı bilgiler, yorumlar yapmak, bunların hepsi bu ayetin kapsamına girmektedir. Mesele burada sadece ticaretle alakalı da değildir.

insanlar birbirlerini değerlendirirken de adaletsizlik yapabilmektedir. Birinin hatası büyütülebilmekte, bir başkasının hatası görmezden gelinebilmektedir. Bütün bunlar ölçü ve tartıyı adaletle yapma emrinin konularıdır. Bu noktada Kur'an adil olun, adaletli olun buyurup hemen ardından şu dengeyi kurmaktadır. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. La nükellifu nefsen illa vus'aha. Yani kasıtlı bir şekilde haksızlık yok, yapılmamalıdır. Ama insanın elinde olmayan bir takım küçük hatalardan kaynaklı dengesizlikler yaşanıyor olabilir. Buralardan da ders çıkarıp ibret alarak konuyu rahmete dönüştürmek gerekir. Sonra Cenab-ı Hak çok önemli bir uyarı getiriyor. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız bile olsa bu söz doğru söylersem yakınıma dokunur diye bir endişeniz olsa dahi adaletten ayrılmayın buyuruyor. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün en büyük problemlerden biri nedir biliyor musunuz? Evet, sosyal medyada, aile içinde, iş hayatında tarafgirlik, hizipçilik, kayırmacılık, tüm bunlar çağın modern problemleri. İnsanlar çoğu zaman doğruyu değil, kendi tarafını savunuyor olabilmekte. Kendi yakınının hatasını örtüp başkasını hemen eleştirebilmekte. Sosyal medyada her gün onlarca bu şekilde yapılan ne yazık ki asılsız bilgilerle insanlar meşgul edilmekte. İşte Kur'an bu tür durumlarda bile, yani kendi yakınınız bile olsa adaletten ayrılmayın buyuruyor. Cenab-ı Hak ardından kendisine karşı olan ahdini, üzerine almış olduğu ahdini yerine getirmeyi ifade ediyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Bugün en çok kaybettiğimiz değerlerden biri sözünde durmak. Verilen sözlerin tutulmaması, yapılan anlaşmaların bozulması, insanların birbirine güven duymaması. Oysa mümin için söz bir emanet bilinciyle taşınmalı. Allah'a verilen söz, hele hele aman Allah'a verdiğim söze bir halel geliverir hassasiyetiyle mümin davranış sergilemeli. Ve son olarak bütün bu emirlerin özeti, işte bu benim dosdoğru yolumdur, buna uyun, başka yollara uymayın buyuruyor Rabbimiz. İnsanın önünde çok yollar olabilir. Herkes böyle yapıyor. Bana ne faydası var? Önemli olan kendi çıkarım diyenler kendileri için bunları yol kabul edebilir. Ama Kur'an diyor ki doğru yol tektir. O da Rabbimizin yolu. Sırat-ı mustakim olan yol. Bu ayetler kıymetli kardeşlerim bizlere şu mesajı yüklüyor. Emaneti koruyun. Adaletli olun. Doğru konuşun. Sözünüzü tutun. Ve doğru yolda kalmaya devam edin. Eğer bu emanetleri kaybedersek, sadece şahıs olarak değil, birey olarak değil, bütün bir toplum olarak Allah korusun çözülmeye, çökmeye doğru ve ne yazık ki birbirimize düşmeye doğru alır gideriz. Ama Allah'ın bu emirlerini dikkate alıp yerine getirirsek, bunları yaşarsak hem kendimiz, hem dünyamız, hem ailemiz, hem de ahiretimiz açısından kazançlı durumda oluruz.
Allah'ım bize emanet edilen hakları en güzel şekilde koruyabilmeyi nasip eyle. Bizi ölçüde, sözde, hükümde, adaletten ayırma. Kendi yakınlarımız söz konusu olsa bile haktan sapmayan kullarından eyle. Sana verdiğimiz ahde sadık kalmayı bizlere lütfet ve bizleri dost doğru yolundan ayırma Allah'ım. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Susmalı bazen insan. Duymak için susmak gerek çünkü. Dinlemeli doğanın bize anlattıklarını. Farkına varmalı verdiği zararın. Değerini bilmeli ve duyarlı olmalı çevresine. Çünkü doğa ayna tutar insana. Ne verirsen onu yansıtır. Sevgi verirsen huzur, hoyratlık gösterirsen sessizlik ve yıkım. Betül Güngör'ün hazırladığı, Ahmet İshak Mete'nin sunduğu çevre sorunlarının ve doğanın konu edileceği Yeryüzü Günlüğü, cumartesi ve pazar günleri saat 18.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kadim Mısralar.

Ey nüvin nushay mecmuay raz, gonceyi bahçeyi nazu niyaz, eyleme kimseye arz-ı hacet, olmaham geçteyi bağrı minnet. Ey sır kitabının yepyeni nüshası, ey naz ve niyaz bahçesinin goncesi evladım, hiç kimseye halini arz etme de minnet ve töhmet yükü altında bükülme.

Hüsnü Hal. Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen? Yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz? Yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize. Bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize.

kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 23 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 6 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 10 Mayıs 1442. Tarihte bugün Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. 1040. Arka sayfa. Günün konusu. Osmanlı tarihinden izler. Surre alayları. Surre her yıl hac döneminden önce genellikle Mekke ve Medine halkına dağıtılmak için yollanan para, altın ve diğer eşyaları ifade eder. Harameyn'e her yıl düzenli biçimde surre gönderilmesine Abbasi halifesi Muktedir Billah döneminde başlandı. Osmanlı padişahları 923'te miladi 1517 yılında Harameyn'in Osmanlı yönetimine girmesinden itibaren surreyi düzenli biçimde gönderdiler. Bu anlamda ilk surrenin daha Yavuz Sultan Selim Kahire'deyken yollandığı bilinmektedir. Eski bir gelenek olan surre ile birlikte Kabe'ye örtü göndermenin Kanuni Sultan Süleyman zamanında başladığına hükmedilir. Kabe örtüsünün yenisi genellikle Kahire'de dokunur ve surre alayıyla yollanırdı. Surreler, İslam'da kutsal sayılan beldelere maddi destek sağlamakla beraber, özellikle hilafeti elinde bulunduran Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar için dini ve siyasi yönden çok önemliydi. Her yıl Müslümanlardan dileyenlerin hediyelerini Harameyn'e iletmesi bakımından halk için de surrenin ayrı bir önemi vardı. Bir ayet. Çok sevdiğiniz mallarınızdan infakta bulunmadıkça asla iyiye ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ali İmran Suresi 92. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Yasin suresinin şifasını gönlümüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Birçi tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
2: Evet. Artık ortaya çıkma vakti geldi.
1: Peki gelince ne olacak?
3: Bu nasıl soru Hüseyin? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
1: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa? Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin.
4: Hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
5: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. İki kara taşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
6: Selman'ın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
0: 34. bölüm.
6: Selman'ın yolculuğu İran'da başlamıştı. Hak dinin ne olduğunu bulmaya ömrünü adayan bu genç, Medineli bir Yahudi'ye köle olarak satılmış ve yolu en sonunda Medine'ye düşmüştü. Peygamberimizin bulunduğu şehre geldiğini duyan Selman, onu görmek için sabırsızlanıyordu. Efendisinin dikkatini çekmeden Resulullah'ı görmeye gitmek istiyordu. Nihayet bir gün bu fırsatı yakaladı.
7: Selman, sahibimiz akşama kadar gelmeyecek. Bugün gidebiliriz.
5: Öyle mi? Birkaç parça yiyecek hazırlamıştım. Onları alayım çıkalım.
7: Tamam, ben seni dışarıda bekliyorum. Yaklaştık. İleride gördüğün kalabalık var ya.
5: Evet.
7: Onlar onun arkadaşları. Bazılarını bir önceki seferde yanlarında görmüştüm.
5: Yaklaşalım biraz daha. Merhaba.
6: Peygamberimiz merhaba diye yanıtladı Selman'ı.
5: Allah'ım, yıllardır seni arıyorum. Hak dini bulmaya çalışıyorum. Bu adam gerçekten peygamber mi? Tertemiz bir yüzü var. Bakışları ne kadar derin. Bu yüz yalancı yüzü değil. Fiziği muntazam. Ruhunun güzelliği de tavırlarına yansıyor. Eğer aradığımı bulduysam yaşadığım her şeye değer. Rahip bana son peygamberin özelliklerini sayarken sadaka olarak verilen şeyleri asla kendisine veya ailesine kullanmadığını, ancak hediye olarak verilen şeyleri kabul ettiğini söylemişti. Şu sepettekileri ona ikram edeceğim. Bakalım neler olacak. Sizin memleketinizi bırakıp buraya geldiğinizi duydum. Beraberinizde sizin gibi göç eden arkadaşlarınız varmış. Şu gördüğünüz yiyecekleri sadaka olarak vermek istiyordum. Kabul ederseniz sevinirim.
6: Peygamberimiz teşekkür ettikten sonra bu yiyeceklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını emretti. Kendisi hiç yemedi.
5: Bu bir. Ama emin olmam lazım. Ama ben size de ikram etmiştim. Almadınız.
6: Peygamberimiz, biz peygamberler sadaka malından yemeyiz dedi.
5: Şunu da hediye olarak getirmiştim. Siz de buyurun lütfen.
6: Resulullah bu hediyeyi kabul etti.
5: Acaba bundan kendi yiyecek mi bakalım? Evet, ikramımdan kendi de yedi. Bu da iki. Son bir işaret kaldı. Onu da görürsem hiç şüphem kalmayacak. Rahip bir de nübüvvet mühüründen bahsetmişti. Sırtında bir yerde adeta peygamber olduğuna dair bir işaret varmış. Bir müddet civarında bulunursam sanırım onu da görürüm.
6: Selman aradığı ilk işareti bulmuştu. Çok heyecanlıydı. Artık fırsat buldukça Resulullah'ın yanına geliyor, onunla sohbet ediyordu. Derken bir gün peygamberimizin sırtındaki nübüvvet mührünü de gördü. İçi içine sığmıyordu. Ağlayarak peygamberimize sarıldı.
5: Ben şahitlik ederim ki sen Allah'ın elçisisin. Yıllardır aradığım şeyi buldum. Hamdolsun. Binlerce şükürler olsun. Demek buraya köle olmamda da, buraya getirilmemde de bir hikmet varmış.
6: Ashab-ı kiram yıllardır peygamberimizi aradığını söyleyen bu adamı hayretler içinde izliyordu. Selman gözyaşları içinde konuşmaya devam etti.
5: Ya Resulallah, ben sizi bulabilmek için ta Fars diyarından geldim.
6: Peygamberimiz Selman'ın hikayesini dinlemek isteyince Selman anlatmaya başladı.
5: Ben Ram Hürmüz'ün Cey köyünde dünyaya geldim. Dedelerimden Behbüzan İran hükümdarlarındandır. Babam bulunduğumuz köyün lideriydi. Gözün alabildiğince topraklarımız vardı. Babam bana çok düşkündü. Başıma bir kötülük gelmesin diye üstüme titrerdi.
6: Selman'ın hayat hikayesi hem Resulullah

Resulullah'ı hem de ashabını çok etkilemişti. O anlattıkça dinleyenler ağlıyordu. Bu koca yürekli adama saygıları artmıştı. Artık Selman, Resulullah'ın en yakın arkadaşlarından biriydi.

0: Peygamberimizin Medine'ye geldiğinde yaptığı işlerden biri, Medine ve çevresinde yaşayan ve birbirine düşman olan unsurlardan barış içinde yaşayan düzenli bir toplum oluşturmak oldu. Bunun için Medineli Araplar ve Yahudiler Enes bin Malik'in evinde toplandılar.
1: Herkes geldiğine göre toplantıya başlayabiliriz. Biliyorsunuz, Medine'de artık 3 grup olarak yaşıyoruz. Biz Müslümanlar, İslamiyet'i kabul etmemiş Araplar ve siz Yahudiler. Biz farklılıklarımıza rağmen birbirimizle uyum içinde yaşamalıyız. Bu toplantımızın amacı Medine'de bir şehir devleti kurmaktır.
2: Evet, bundan sonra bir arada yaşayacağımız için bazı düzenlemeler getirmemiz gerek.
3: Güvenliğimiz sağlanmalı.
2: Her birimizin dini değerlerine saygı gösterilmeli.
3: Konuşulacak bir sürü mesele var.
1: Medine'de nüfusun büyük çoğunluğunu biz oluşturuyoruz. Evs ve Hazreç'ten Müslüman olmayan çok az kişi kaldı. Dolayısıyla bizim liderimiz Resulullah'tır. Medine'de kurulacak yeni devletin başkanı da o olmalıdır.
3: Adaletli olmanız şartıyla kabul edebiliriz.
1: Peki. Resulullah'ın sizler için hazırlattığı bir antlaşma metni var. Maddeleri size okuyayım. Adaletli olup olmadığına siz karar verin.
2: Oku bakalım, dinliyoruz.
3: Dinliyoruz.
4: Oku bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bu yazı Allah'ın Resulü Muhammed tarafından Kureyşli ve Medineli Müslümanlarla onlara tabi olanlar içindir. İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir ümmet oluştururlar. Kureyş'ten olan muhacirler ve Medineli Müslümanlar kendi aralarında adet olduğu üzere birbirlerinin kan diyetlerini öderler. Müminler kendi aralarında bu tip borçları bulunan hiç kimseyi bu durumda bırakmayacaklar. Kurtuluş fidyelerini veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara göre vereceklerdir. Hiçbir mümin diğer müminin aleyhine olacak bir anlaşma yapmayacaktır. Müminler kendi aralarında haksızlık yapan ya da bunu tasarlayana, müminler arasında bir karışıklık çıkarmaya çalışan kimseye, bu kişi onlardan birinin evladı bile olsa mani olacaklardır. Hiçbir mümin bir kafir için bir mümini öldüremez ve mümin aleyhine hiçbir kafire yardım edemez. Yahudilerden bu antlaşmayı kabul edenler, düşmanla işbirliği yapmadığı müddetçe Müslümanlar onlara yardım edecektir. Üzerinde anlaşmazlığa düşülen herhangi bir konu çözümü için Resulullah'a götürülecektir. Okumaya devam ediyorum. Diğer maddeler şöyle. Medine'ye dışarıdan yapılan saldırılarda Müslümanlarla Yahudiler birlik olacaklardır. Böyle bir savaş esnasında Yahudiler müminler gibi savaş masraflarını karşılamak mecburiyetindedirler. Yahudilere sığınanlar onlardan sayılacaktır. Yahudilerden hiç kimse Muhammed'in izni olmadan Müslümanlarla birlikte bir askeri sefere çıkamayacaktır. Bir savaş gerçekleştiğinde Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların masrafları kendi üzerinedir. Hiç kimse müttefiklerinin aleyhinde bir girişimde bulunamaz. Medine mukaddes bir yerdir. Müslümanlar ve Yahudiler arasında Medine'ye saldıracaklara karşı yardımlaşma yapılacaktır. Yahudiler Müslümanlar tarafından barışa davet edilirse bunu derhal kabul edeceklerdir. Şayet Yahudiler Müslümanlara aynı şeyleri teklif edecek olurlarsa müminlere karşı aynı haklara sahip olacaklardır. Evet, maddeler bunlar. Şimdi gelin üzerinde konuşalım.
0: Bazı Yahudi kabilelerin katılımı geç olmuş olsa bile Yahudiler sözleşmeyi kabul ettiler. Resulullah bu antlaşmayla kendisinin başkan olduğu bir şehir devleti kurmuştu. Yahudilerin maddeleri kabulüyle merkezi otorite tamamen peygamberimize ait oluyordu. Medine şehir devletini kuran bu yazılı metinle şehirde yaşayan tüm grupların katıldığı siyasi bir yapılanma meydana getirilmişti. Medine'nin kalbi

0: Mescid-i Nebevi'ydi. Yapımı 7 ay kadar süren bu mescidin temelinde taş kullanılmış, duvarları kerpiçle yükseltilmişti. Peygamberimizin kalması için inşa edilen ev ise yan yana sıralanmış küçük odalardan oluşmaktaydı. Bir insanın elinin tavanına ulaşabileceği bir yükseklikte yapılan bu dairelerin kapıları ise kıldan mamuldü. Bu odacıklar mescide bitişikti. Mescid sadece ibadethane olarak kullanılmıyordu. Müslümanların bir araya geldikleri, her türlü kararın alındığı yerdi. Ayrıca fakir, kimsesiz ve barınağı olmayan Müslümanların kalabileceği bir kısım da yapılmıştı. Buraya Suffa denilirdi. Peygamberimiz kalacağı yer tamamlanınca Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinden ayrılarak kendi odalarından birine yerleşti. Vakit namazları Resulullah'ın imamlığında kılınıyordu. Güneşin hararetinin arttığı bir gün Müslümanlar dayanamayıp peygamberimize geldiler.
1: Ya Resulallah, sıcağın şiddeti arttı.
2: Namaz kılarken dayanmamız zor oluyor. Müsaade edersen mescidin üstünü kapatmak istiyoruz.
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul edince çalışmaya koyuldular. Hurma gövdelerinden direkler dikildi. Onların üzerlerine kalaslar atıldıktan sonra hurma yapraklarıyla ısır otu serildi. Fakat bu tavan kaplaması yağan yağmurların mescide dolmasına engel olamıyordu. Hatta bir gün yağan yağmur sebebiyle mescidin zemini balçık haline geldi.
3: Ya Resulallah, hepimiz çamur içinde kaldık. Sizin de alnınız ve burnunuz çamur içinde kalmış. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Mescidin üstünü haç kararak örsek dedik, kabul etmediniz. Bari zeminini sağlamlaştırsak, ince kum getirip döksek, ne dersiniz?
0: Peygamberimiz bunun iyi bir fikir olduğunu söyledi ve zemine denildiği gibi ince kum serildi. Bundan sonra yağan yağmurlar çamur haline gelip de insanları rahatsız etmedi. Yatsı ve sabah namazları vaktinde hava karardığı için mescidin aydınlatılması da önemli bir problemdi. Önceleri hurma dalları ve yaprakları yakılıyordu. Bir gün Temimi Dari temin ettiği iki kandili Mescid-i Nebevi'ye astırdı. Akşam olup da Müslümanlar mescidin aydınlık olduğunu görünce hem sevindiler hem de şaşırdılar.
4: Ne güzel olmuş. Bunları kim getirdi acaba?
1: Kim yaptırmış gerçekten?
0: Peygamberimiz bunu kimin yaptırdığını sordu.
5: Temimi Dari yaptırmış ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, sen mescidi nurlandırdın, Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın diyerek Temim'e teşekkür etti. Mescidin inşası bitmişti. Şimdi çözülmesi gereken bir mesele daha vardı. İnsanların namaza nasıl davet edileceği.

0: الله نعم الوكيل حسبي الله نعم الوكيل حسبي الله نعم الوكيل حسبي الله نعم
1: يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء يا غوثا
0: حسبي الله
2: Bilirim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi, İçinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda, 7 satırlık bir şiirdir şimdi, metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda, vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benice hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra, tenhalarda edepten 2 büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
1: أقول لك العتبة.

0: Pisliğimiz arşa çıktı. Dağ, taş, deniz, okyanus, ormandan sonra uzayı da kirlettik. Fezanın boşluğu çöplerimizle dolu. 40 yıldır dünyayı olduğu gibi uzayı da kirletiyoruz. Boyutu 1 santim olan 40 milyon, 10 santim olan 1 milyon 200 bin uzay çöpü gökyüzünde dolaşıyor. Sebebi işlevini yitirmiş uydular ve roketler. Telefondan yaptığın görüşme, mobilden baktığın harita, kullandığın internet, izlediğin ve dinlediğin yayınlar hepsi uydular sayesinde. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor ama bu imkanları sağlarken de bir bedel ödetiyor. Yeryüzünün kaynaklarını hoyratça tüketiyor. Uzayı bile sömürüyor. Uzay çöplerini yok etmek için yeni projeler geliştirilse de henüz tam anlamıyla sonuç veren bir yöntem yok. Bu çöpler, yani uzay cihazlarının enkazları, dünyaya düşebiliyor. Bazı araştırmalara göre de hava kirliliğine sebep oluyor. Uzay çöpleri geleceğin en önemli sorunlarından biri. Etkileri, sonuçları ve çözüm önerilerini konuşmak için biz de geç kalmamalıyız. Kur'an'da da buyurulduğu gibi, onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Hüsnü Hal. Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Hadi sarmağın, ver şu ip yumağını. Öyle de oynanmaz ki ama. Her yerine ipleri dolamışsın.
2: Oo, bakıyorum da abi işi gücü bitirmişsin. Sarmanla keyifli vakit geçiriyorsun.
1: Sarman iplere dolanana kadar keyifli vakit geçirdiğim doğru. Ben ip yumağını uzağa atıyorum. O da koşarak yumağı alıp yanıma getiriyordu ama.
2: Gördüğüm kadarıyla yün yumağıyla ip yumağı iç içe geçmiş.
1: Ben de onları birbirinden ayırmaya çalışıyorum ya. Neyse ki bir şey kalmadı. Şu ön patileri de temizledik mi, dilediği gibi bahçede koşturabilir. Tamam, hadi artık sarman, serbestsin.
2: Keşke beni de iplerden kurtaran biri olsaydı.
1: Hangi ipler onlar?
2: Zihnimdeki ipler.
1: Anlat hele, mesele nedir? O ipleri de çözeriz evvelallah Gökaycığım.
2: Bu hafta okulumuzda Z kütüphane açılışı var. Öğretmenimiz bize açılışa davet edeceklerimizin listesini okuduktan sonra aranızdan bir kişiyi bunun için görevlendireceğim dedi. Hemen ardından da gönüllü olan kişinin bir adım öne çıkmasını söyledi.
1: Sonra ne oldu?
2: Meğer arkadaşlarım birbirleriyle bakışıp haberleşmişler ve birer adım geri çekilmişler.
1: Bak sen şunların yaptığına, ihale sana kaldı desene. Şimdi sen o kadar kişiye nasıl gideceğini mi düşünüyorsun?
2: Hayır abi, mesele o değil. Öğretmenimiz bu davetin sıra dışı yapılmasını istiyor. Yıllar geçse de insanların zihninde hoş bir hatıra olarak yer almalıymış. Artık nasıl olacaksa.
1: Galiba ben bunun bir yolunu biliyorum.
2: Öyle mi?
1: Hadi düş peşime.
2: Bir saat yürüdükten sonra dokuma enstitüsünün önünde durduk. İçeride halı dokuyorlar galiba.
1: Sadece halı değil, bu enstitüde heybe dokumacılığı da yapılıyor. Şimdi sen sıra dışı bir davetiye fikriyle burayı bağdaştırmaya çalışıyorsun değil mi?
2: Evet.
1: İçeri girip de dokumacılığı sürdüren sayılı ustalarla tanıştıktan ve onlarla konuştuktan sonra bu bağı kuracaksın, merak etme.
2: Abi ya, görevliler ne kadar da güler yüzlü insanlar. Önce enstitünün içini gezdirdiler, sonra da bizi kilim motifleriyle döşeli bu odaya alıp çay ikram ettiler.
1: Bak çay da çok güzel demini almış ha. Ustalarla ne konuştun? Onlardan neler öğrendin, anlat bakalım.
2: Orta Asya'dan günümüze kadar gelen kilim ve heybe dokumacılığının sürükleyici hikayesini dinledim. Mesela kilim veya heybe dokuyan kişi dokuduğu şeye acısını veya umudunu da işlermiş.
1: Demek ki duygular bu yolla, yani sözsüz iletişimle de aktarılabiliyormuş.
2: Evet. Ayrıca her ustanın kendi nakşı varmış. Çeşitli nakışlarla işlenen heybeler yol gidene yoldaş olurmuş.
1: Bu kadar mı? Senin işine yarayacak bilgi öğrenmedin mi?
2: Maalesef öğrenemedim abi. Peki sen ne yaptın? Bir heybe ustasıyla kafa kafaya vermiş sohbet ediyordunuz.
1: O ustadan senin işini kolaylaştıracak bir şey öğrendim.
2: Hadi söylesene abi, ne öğrendin?
1: Eskiden düğünü olacak kızlar omuzlarındaki heybeyle kapı kapı dolaşırlarmış. Heybelerden çıkardıkları küçük hediyeleri takdim ederek komşu ve akrabalarını düğüne davet ederlermiş. Hani diyorum ki sen de bu şekilde davetiye dağıtsan nasıl olur acaba?
2: Harika olur. Yalnız bunun için bize bir heybe lazım.
1: Onu da buradan alırız canım. Asıl sen heybenin içine koyacağın hediyeleri düşün.
2: Çorap, mendil gibi şeyler olmaz sanırım.
1: Daha geniş düşün, daha geniş. Sen insanları bir kütüphane açılışına davet edeceksin.
2: Üf ya, aklıma hiç fikir gelmiyor.
1: Benim aklıma bir şey geldi. Küçük davetiye kağıtları hazırlasak.
2: Hazırladık diyelim.
1: Bu kağıtlara kitap okumanın önemiyle ilgili özlü sözler yazsak nasıl olur?
2: Harika olur, harika.
1: Sen de her heyecanlandığında hop oturup hop kalkıyorsun.
2: Elimde değil abi. Zihnimde dolanan iplerden kurtuldum. Çok şükür kuş gibi hafifledim.
1: Evet Gökaycığım, şimdi iplerden kurtulmuş olan o zihninle özlü sözler düşün bakalım.
2: Bunun için düşünmeme gerek yok ki. Nasıl olsa telefonumun not kısmında bir sürü özlü söz var. Onlardan birkaçı şöyle. Kitaplar sessiz öğretmenlerdir. Kitapsız büyüyen çocuk susuz büyüyen ağaca benzer. okuma zevkini kazanamayan bir kimse öğrenimini yarıda bırakmış demektir. Daha bunun gibi onlarca söz var abi. Heybenin hikayesi Gökay'la devam edecek.
1: Öyleyse şuradan bir heybe seçelim ve hurdalığa doğru geçelim. Özlü sözleri kağıtlara yazıp heybenin ceplerine dolduralım ha.
2: Ben omzuma atacağım heybeyi seçtim bile. Şu çiçek işlemeli heybeyi istiyorum.
1: Öyle istiyorum demek ki olmaz bu işler. Bakalım usta ne diyecek bu işe. Ustam, bakar mısınız? Hı. Evet, bir heybe satın almak istiyoruz da. Evet evet. O şu olabilir.
0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da. Kadim Mısralar.

Bu şehadettir esası temkin, yapılır üstüne maksure-i din. Bu şehadettir imamı İslam, evvelin mevci muhit-i ahkam. İhtiyat ve tedbirin esası şehadettir ve din mahfeli bunun üstüne kurulur. İslam'ın önderi bu şehadettir. Dini hükümlerin denizinin ilk dalgası da yine odur.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Aklın kıymetini ancak akıllılar bilir. Bilgenin sattığını da ancak bilgi sahibi olanlar bilir. Akla saygı bilgiden gelir.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil. Saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

0: Yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Pilavdan, yemekten, kaşıktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durmuş, sormuşsun. İstek nedir? Başarı nerededir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Dünyada kimse ipek yastıklara yaslanarak büyümüyor. Çiçek bahçelerinde salınarak vakit geçirmiyor. Her gün ağız tadıyla sofraya oturup gülüp eğlenerek ömür sürmüyor. Ne hoş olurdu hep bulutlar üzerinde gibi hissetmek. Zahmetsiz rahmet olmaz, bunu böyle bilesin. Karıncanın emeği, arının isabeti, akarsuyun taşları oyup da toprağa can damarı olup eklenmesi ibret değil mi? Tabiata baktığında görüp göreceğin daima devam eden bir hazırlık halidir. Geceden gündüze, mevsimden mevsime, nefesten nefese süren bir tamamlanış hikayesidir bu. Sakince ezberlettiği öğüt hep aynıdır. O halde insan da harekete geçmek yerine oturup beklediği köşesinde başarılı olamaz. Elinin altında önce beceri, talim, bilgi, sonra emek gelişmelidir. Hazırlanmalı, gereken bütün sorumlulukları almalı, doğru fırsatları görebilmeli ve işin başına geçince gönlü yorgun düşene dek azimle çalışmalıdır. Şair mürekkebi olmadan da şairdir ama şiir mürekkebe dökülmemişse bir zaman sonra şairden ayrı düşer. Çiftçinin tırpanı toprağa savrulmadan buğday ambara nasıl girsin? Terzinin iğnesi, çobanın kepeneği, dokumacının ipleri, balıkçının ağ, zanaatının anahtarıdır. Hedefe ulaşması istenen ok fırlatılmalıdır. Oktaki isabet nice başarısız denemenin ardına kilitlenmiştir. Bir bebeğin anne karnında dünyaya yavaş yavaş hazırlanışı, yorgun bir ihtiyarın ölüme adım adım yaklaşması da bu türden bir haldir. Unutma ki doğru zamanda doğru levazımla yapılan hazırlık akılla ilgilidir. Tedbir akıllı insanın kalp ritmidir. Gönlünden geçene, amaç edindiğine uzanan yola gölgen seridir. Heves azme, azim ilme işte böylece dönüşür. Hazırlıksız kişi düz yolda şaşırır, işi baştan aşırır. Herkesle yarışayım derken bildiğini de karıştırır. Sen sen ol, yanında kaygıyı, derdi, endişeyi değil, hünerini, hayallerini, azmini taşı. Heybesi dolu yolcuya yorgunluk neylesin? Yol uzun, zorlu, hadi kalk. Amaçların tedariklerini tayin edecek. Böylece fırsatlar karşına bir bir dizilecek ve aradığın bulduğuna dönüşecek. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Pilav yiyen kaşığını yanında taşır.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise hüpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir. Ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür. Nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat. Kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa. Ve ey şehirlerin anası, senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kader arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller, yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe,
yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolanlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Baş Müfettişi Murat Alkan.
0: Alkan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1997 yılında mezun olduktan sonra Temel İslam Bilimleri, İslam Mezhepleri Tarihi alanında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Memuriyete 1996 yılında Kur'an kursu öğreticisi olarak başladı. 1999 yılında atandığı İstanbul Kartal Merkez Camii İmam Hatipliğini 2002 yılına kadar sürdürdü. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'nde yaklaşık 8 yıl süreyle müfettişlik yapan Alkan, 2012 yılında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak atandı ve bu görevi 5 yıl süreyle yürüttü. 2016'da Üsküp Büyükelçiliği nezdinde Din Hizmetleri Müşaviri olarak 4 yıl görev yaptı. Alkan, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde baş müfettiş olarak görevini sürdürmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen yurt içi ve yurt dışı birçok programda konferans ve seminer göreviyle vazife üstlenmiştir. Alkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
2: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Misafirimiz Var programı ile yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Ve bu hafta sizlerle beraber ağırlayacağımız misafirimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Baş Müfettişi Murat Alkan. Kıymetli hocamız şu anda stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum.
2: Nasılsınız hocam?
3: Hamdolsun çok iyiyiz, sağ olun. Sizler nasılsınız?
2: Hamdolsun bizler de iyiyiz hocam. Şimdi kıymetli hocam, nasıl gidiyor hayat, nasıl geçiyor vakit, neler söylersiniz?
3: Zamanı durdurmak mümkün değil. Çok hızlı bir akış var. Hele günümüz dünyasında vakitlerin, saatlerin, zamanın çok hızlı aktığını hep beraber yaşıyor, görüyoruz. Bütün mesele bu vaktin içini anlamlı şeylerle doldurabilmek. Duamız ve ümidimiz odur ki yevmi kıyamete vardığımızda Allah bize bütün nimetleri soracak. Vakit de bu nimetlerin en başı. Onu da soracak. İnşallah hesabını verebilir tarzda geçiriyoruz diye ümit ediyorum.
2: Eyvallah. Şimdi kıymetli hocam, yoğun bir temponuz var. Sürekli şehir dışındasınız, toplantılardasınız. Ama bizi kırmadınız, geldiniz, davetimize icabet ettiniz. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı, kahve mi ikram edelim?
3: Efendim ben 40 yıllık bir hatır talebiyle bir kahve alalım diyeyim.
2: Peki hocam, kahvemiz gelene kadar bir eser dinleyelim mi?
3: Hay hay, tabii ki.
2: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Baş Müfettişi Murat Alkan hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Murat Alkan kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Efendim, öncelikle bizi böyle bir programa davet edip imkan vermeniz vesilesiyle ben başta zatenize ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederek sözlerime başlamak isterim. Bendeniz 1974 yılının Haziran ayında Afyonkarahisar'ın o zaman köyde ama şimdi kasaba Erkmen beldesinde dünyaya geldim. 9 çocuklu bir ailenin son çocuğuyum. En küçüğüyüm ve benim dışımdaki diğer 8 kardeş hepsi ablam, hepsi kız. Bizim Anadolu'da derler ya, baba erkek evladı aramış. Tabiri caizse bizimki de öyle olmuş. Ve biz dünyaya geldiğimizde adımızı da muradımız olduğu anlamında Murat koymuşlar. Fakat ilkokulu okuduğumuz yılların 3. yılında, yani ilkokul 3'teyken elim bir trafik kazası sonucu babamızı kaybettik. Memlekette bu ilkokul tahsilini ikmal ettikten sonra babamızın da olmayışı sebebiyle tahsil hayatına devam etme şartlarımız çok mümkün değildi. Benden önce İstanbul Fatih'e Kur'an kursuna gelen köyden bazı arkadaşlarımız vardı. Onların yaz tatilinde camide müezzinlik yapması, ezan okuması, Kur'an okuması çok hoşuma gitti. Annem istememesine rağmen, rahmetlik annem, tek evladı, tek erkek çocuğu, bir de baba yok, memleketten çıkmamı çok arzu etmememesine rağmen ben çok talepkar davrandım ve biraz da böyle yaramazlık yaptım tabiri caizse. İstanbul'a gitmeyi, hafız olmayı çok arzu ettiğimi ifade edince annem rahmetlik beni kırmadı ve Fatih Camii Yatılı Erkek Kur'an kursuna gönderdi. Hafızlık eğitimini Fatih Kur'an kursunda yaptım. İlk dini tahsili, Arapça eğitimini de yine orada aldım. Sonra İmam Hatip'in orta kısmını ve İmam Hatip'in lise kısmını yine orada bitirdim. Üniversiteye de orada hazırlandım ve 1992'de Marmara İlahiyatı kazanıp ilahiyata başlama imkanı doğdu bizler için. İlahiyatı 97'de bitirdim ama onun öncesinde 1996 yılında açılan sınavlar sonucu ilk defa 5000 kişilik bir alım yapılacaktı. Öğrenci olmama rağmen ben de bu sınava girdim ve sınavda muvaffak olunca Kur'an kursu öğreticisi olarak Diyanet İşleri Başkanlığındaki ilk görevimize başlamış olduk. İstanbul Fatih Barmakkapı Kur'an kursunda. Orada bir taraftan görevimizi yaparken bir taraftan tahsil hayatımızı ikmal ettik. Akabinde Kur'an kursu hocalığından imamlığa geçtik. 99 yılında Kartal Merkez Camii'nde imam hatiplik yaptık. Akabinde de 2002 yılında Haseki Eğitim Binası Pendik tarafına taşınınca, biz de Kartal'da görevdeyiz ya, evet, yakınımıza gelmiş ilim halkası. Okumayı seviyoruz, kendimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Sınavlara girdik ve Haseki sınavlarında muvaffak olunca 2002'de başladığımız Haseki'yi 2004 yılında ikmal ettik. Haseki bitiminde de buradaki sınavlara girip müfettiş yardımcısı olduk 2004 yılında. 2004'ten itibaren de başkanlık merkezindeyiz. Önce müfettiş yardımcısı, sonra müfettişlik, 2011 yılında daire başkanlığı. Daire başkanlığını 5 yıl yaptıktan sonra 4 yıl yurt dışında Balkanlar'da 2016-2020 arası din hizmetleri müşavirliği, dönüşte tekrar teftişe intisap ettik. Şu anda halen teftişte baş müfettiş olarak görevimizi yürütüyoruz. Ben şöyle bir düşünüyorum geriye dönük, ne kadar hamdetsek az, yeniden dünyaya gelsek herhalde yeniden aynı şeyleri yapmak isteriz. Bir taraftan Mevla hafızlığı lütfetti, bir taraftan din tahsili yapmaya imkan verdi, bir taraftan da maişetimizi böyle güzide güzel bir kurumda elde etmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımızı, ailemizi, evladımızı bu kurumdan elde ettiğimiz imkanlarla okutuyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz, helal yoldan kazanmaya gayret ediyoruz. ne kadar hamletsek az, büyük bir aileyiz ve Türkiye'nin dışına çıktığımız zaman bunu daha iyi görüyoruz. Balkanlarda, Afrika'da gittiğimiz görev sebebiyle birçok yerde teşkilatımızın mensuplarıyla beraber bir aile olarak din hizmetine katkı vermeye gayret ediyoruz. Mevla bizi bu din hizmetlerinden bir an bile geri bırakmasın.
1: Amin amin kıymetli hocam. Şimdi kıymetli hocam, İslam mezhepleri tarihi gibi hem geçmişi anlamayı hem de bugünü doğru okumayı gerektiren bir alanda çalışıyorsunuz. Mezhep farklılıklarının günümüzdeki yankılarını nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu ilmin ümmet bilincine katkısı sizce nasıl olmalı, neler söylemek istersiniz?
2: Mezhepler tarihinde hem yüksek lisans yapma imkanı doğdu, hem de halen devam eden bir doktora çalışmamız var. Hı hı. ASBÜ, yani Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde temel İslam bilimlerine bağlı İslam mezhepler tarihinde doktora öğrencisi olarak eğitimimizi devam ettiriyoruz. Mezhepler deyince bazı dinleyenlerimiz ameli mezhepler gibi anlamasınlar. Yani Şafii, Hanbeli, Maliki veya işte diğer işte ameli mezhepleri biz araştırıyor değiliz. O fıkhın konusu. Bizim evet. çalışmalarımız itikadi mezhepler. Yani inanca taalluk eden, inançla alakalı yorum farklılığına dayanan mezhepler. Daha haricilikten başlayıp Mutezile'den efendim Şia'ya, Sünni mezheplerden işte Ehl-i Sünnet'in Eş'ariye, Maturidiye veya Selefilik diye addedebileceğimiz diğer mezheplerine kadar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz mezhepleri din olarak görmüyoruz. Mezhepler insan temellidir. Dinin anlaşılma biçimleridir. Dinin anlaşılma biçimi olunca oradaki farklılıkları din ayrılığı gibi değerlendirmek isabetli olmaz. İnsan düşüncesinin ortaya

0: ortaya koyduğu tezahürlerdir mezhepler. Dolayısıyla o mezheplerden yola çıkarak ayrışmayı değil, ihtilafın bir rahmet olduğunu, farklı farklı kollarda, farklı farklı anlayışlarda insanların birbirini daha iyi kavramaya çalıştığını ve bir zenginlik olarak görülmesi gerektiği kanaatini ortaya koymak isterim. Zira din birdir, bir de bizim genel geçer bir kabulümüz var. Ehli kıble tekfir edilemez. Değil mi ki bir Müslüman peygamberimizi kabul ediyor? Değil mi ki bir Müslüman Kur'an'ı kabul ediyor? Değil mi ki bir insan Allah'ın birliğini, varlığını kabul ediyor? Diğer alanlardaki farklı düşünceleri çok da önem arz etmez. Temel meselelerde, yani tevhid, nübüvvet ve maat diye özetleyebileceğimiz temel meselelerde birliktelik olduktan sonra diğer konulardaki ayrılıklar bizim için bir zenginlik olarak değerlendirilmesi lazım gelir. Buradan yola çıkarak insanların birbirlerini tekfir etmesini asla doğru görmeyiz. Burada bir anakronizm dediğimiz bir tuzak da var. Mesela 7. veya 8. yüzyılda belirli bir bağlamda söylenmiş bir söz bugün sanki mutlak hakikat gibi sunulabiliyor. Oysa o günkü siyasi krizlerin, coğrafi şartların ya da ne bileyim oradaki iktidar mücadelelerinin ortaya koyduğu kanaatler bugünün dünyasında aynı karşılığı bulmayabilir. Onları biraz da tarihin kendi iç dinamikleri içerisinde değerlendirip orada bırakmak, oradan alabileceğimiz dersler varsa o dersleri bugünün dünyasına getirmek çok daha isabetli olacak. Yoksa sizin ifade ettiğiniz çok güzel bir cümle var. Yani İslam mezhepler tarihinin ümmet bilincine katkısı.
1: Evet.
0: Yani o katkım bağlamında geçmişte yaşanan mezhep çatışmalarının topluma ve medeniyete verdiği zararları analiz etmek, bugünkü mevcut tuzaklara düşmemek için birer uyarı levhası görevi görür bizim için. İşte ümmet bilinci geçmişin hatalarından ders çıkararak ortak payda. Ortak paydalarımız çok bizim. Kelime-i tevhid, ehli kıble olmak, Peygamber Efendimiz'e tabiiyet, ahiret inancı vesaire. Bütün bu ortak paydaları merkeze alıp teferruattaki farklılıkları birer zenginlik olarak kabul ettiğimiz zaman ümmet bilinci güçlenir. Böyle yapmazsak o zaman birbirimizi farklı görmeye, ayrı görmeye başlarız. Allah böyle bir duruma düşmekten ümmeti Muhammed'i ve bizleri muhafaza eylesin.
1: Amin amin. Kıymetli hocam, isteriz ki sizin seçtiğiniz bir eseri hem biz burada stüdyoda dinleyelim hem de dinleyenlerimiz radyo başında dinlesinler. Kimden bir eser armağan etmek istersiniz?
0: Fatih Koca hocamızdan bir eser olabilir. Beraber dinleyelim inşallah. Ben kendisini çok severek dinliyorum.
1: Eyvallah hocam. O zaman eserimizi dinliyoruz.
0: Peki.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Baş Müfettişi Murat Alkan hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, mihraptan kürsüye, oradan denetim ve rehberlik makamına uzanan bir tecrübeye sahipsiniz. Sahadaki bir din görevlisiyle merkezdeki bir baş müfettişin bakış açıları arasında nasıl bir fark ve nasıl bir tamamlayıcılık görüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz?
2: Öncelikle benim yaptığım, yürüttüğüm daha önceki görevler arasında en kıymet verdiğim ve en çok zevk aldığım görev hangisi diye sormuş olsaydınız, evet, ben imamet derdim.
1: O zaman sorayım mı hocam?
2: Yani ben onu sormuş olarak addedeyim.
1: Peki.
2: Ve cevaplamış olayım. İmamlık yaptığımız dönemde 5 vakit namazı tam vaktinde ve cemaatle eda etme güzelliği kendiliğinden doğuyor.
1: Evet.
2: Akabinde her namazın öncesinde veya sonrasında cemaatimize bir dini konularda bilgi verme imkanı da var. Bir de bizim o dönemde başlattığımız dersler vardı. Her ikindiden sonra Kur'an-ı Kerim'in ayet atlamadan böyle tefsirini, açıklamalı mealini yapmak gibi bir niyetle yola çıktık. Gidebildiğimiz kadar gittik. O da çok büyük bir bizim için yetiştirici bir ders halkası oldu. Hem cemaatimiz için hem bizim için. İmamete gelince, yani imamette olabilir, vaizlik de olabilir, başka görevler de olabilir. Taşra'da merkezin dışındaki bu tür halkla birebir muhatap olduğumuz görevler aslında saha tecrübesinin en yoğun yaşandığı görevlerdir. Orada samimiyet ön planda. İnsanlara dokunmak ön planda. Bir gencin sorusunu cevaplamak hemen işin içinde. Bir yaşlının, bir ihtiyaçlının ihtiyacını görmek,

0: onlarla sohbet etmek olmazsa olmaz. Bu teşkilat mensubu arkadaşlarımızın mihrap hizmetinde, cami hizmetinde, din hizmetinde bulunan arkadaşlarımızın çok başarıyla yürüttüğü hizmetler zaten.
1: Hocam sözleri ve davranışlarıyla da örneklik teşkil ediyorlar, rehberlik yapıyorlar.
0: Kesinlikle öyle. O sıcaklık olarak, samimiyet olarak çok ön planda. Hı hı. Teftişe gelince, teftişte bir üst bakış var. Üst bakıştan kastım şu, hadiseleri önüyle sonuyla farklı değerlendirebilme, biraz daha kuşatıcı bakma ve rehberlik etme imkanının doğması.
1: Evet.
0: Rehberlik edecek insanların sahadan geliyor olması, mesela bizim teftişteki arkadaşlarımızın hemen hemen tamamı bu tür hizmetleri yaparak, yani imamlık, müezzinlik, vaizlik, müftülük gibi görevleri yaparak teftiş hizmetlerine intisap ettikleri için gittikleri yerlerdeki arkadaşlarımıza meslektaşım gözüyle bakabilme imkanını elde ediyorlar.
1: Evet.
0: Hem onların sahada yaşadıkları sorunlara vakıflar, hem de muhtemel karşılaşabilecekleri problemleri önceden görüp rehberlik etme imkanına sahipler. Dolayısıyla bizim mihraptan gelip denetim mekanizmasının içinde olmamız, kendimiz için de, başkanlığımız için de, göreve gittiğimiz arkadaşlarımız için de bir avantaj olarak değerlendiriyorum. Çünkü biz orada arkadaşlarımızla otururken, sohbet ederken, onların yanında, yöresinde teori ile pratik arasındaki o mesafeyi kapatmış biri olarak oturuyoruz. Hı. Dost olarak oturuyoruz ve onlara tabiri caizse bir rehberlik yapmak, onların yanında yol gösteren ve rehberlik eden bir denetim anlayışına sahip birisi olarak yardımcı oluyoruz. Yani onları denetleyen ya da müfettişlik makamına böyle sahaya yukarıdan bakmak için değil de sahanın ufkunu daha ileriye taşımak için bir gözlem kulesi gibi düşünün. Gözlem kulesi olarak görüyorum ben. Oraya çıktığınız zaman biraz göz açınız daha da genişliyor.
1: Tek pencereden bakmıyorsunuz. Tek farklı pencerelerden bakıyorsunuz.
0: Aynen Reyhan Hanım, güzel ifade ettiniz. O bakış pencereniz biraz daha genişliyor ve böylece arkadaşlara daha iyi rehberlik etme imkanı elde etmiş oluyorsunuz.
1: Eyvallah. Şimdi kıymetli hocam, dilerseniz diğer sorumuza geçelim. Balkanlarda Üsküp'te yürüttüğünüz görev sırasında farklı kültürler arasında İslam'ın temsiline tanıklık ettiniz. Yurt dışında din hizmeti sunmak insanın kendi inancını ve kimliğini yeniden sorgulamasına vesile oluyor mu? Neler söylemek istersiniz?
0: Öncelikle şunu ifade edeyim, yurt dışı hizmeti, yani imkanı olan, vakti olan, şartları uyan bütün arkadaşlarıma tavsiye edebileceğim bir hizmet türü. Mutlaka deneyimlenmesi lazım gelen bir alan. Yurt dışında çünkü bizi bekleyenler var. Özellikle ben bunu Üsküp'te çok yaşadım. Hatta ilk gittiğim hatırayı sizinle kısa paylaşayım.
1: Tabii ki, buyurun hocam.
0: Cuma günüydü. Hutbeye çıkmadan önce vaaz ettik. Vaazdan sonra hutbeye çıktık. Hutbenin sonunda ben kendimi tanıttım. İşte buraya atanan yeni din hizmetleri müşaviri. Adım bu, memleketim bu, görevim bu. Bundan sonra inşallah sizlerle beraber din hizmetlerini daha iyiye götürebilmek için beraber çalışmalar yürüteceğiz dedim. İndim. Cuma'yı kıldırdım. Cuma'dan sonra Muratpaşa Camisi'nde malum her yerde olduğu gibi cemaat tesbihattan sonra, farzdan sonra dağılması lazım. O gün camideki cemaat sanki bayram havası, tesbihattan sonra, yani duadan sonra bile ayrılmadılar. Hemen hemen hepsi sıraya girip musafaha etmek, hoş geldin demek için bizimle görüşmek, tanışmak için sıraya girdiler. Belki yarım saati aşan bir süre onlara hoş bulduk dedik, efendim musafaha ettik. Gele bir Osmanlı fesli bir amcamız, Hüseyin amcamız geldi. Şimdi 2 sene önce takip ediyorum, rahmetlik oldu, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet
0: eylesin. Güzel bir amcamız geldi. O yöresel şivesiyle bana dedi ki, hocam hoş geldin ama geç geldin be ya dedi. Ben orada şaşırdım. Acaba gelmemiz gereken vakitten daha mı geç geldik, niye böyle oldu falan gibi anlık bir git gel yaşadım. Sonra anladım demek istediğini. Ve bu saniyelerle ifade edebileceğimiz bir duraksamadan sonra eğildim kulağına. Dedim ki, Hüseyin amca haklısın, geç geldik ama bizi mazur gör. Biz de ülke olarak ancak kendimize geldik. Kendimize geldikten sonra da buraya gelmiş olduk. Sen de bizi bağışla dedik, sarıldık, kucaklaştık, devam etti. Bu insanlar bizi bekliyorlar. Orada hemen hemen herkes Türkçe konuşuyor ve biliyor. Bizim Türkiye'den gelen misafirlerin bir karşılaştığı anekdot var. Alışveriş yaparlarken esnaf Türkçe cevap verince, aa siz Türkçe biliyorsunuz diyor. Esnaf şaşırmış tabii, oralı. Misafirlere diyor ki, nereden geldiniz? İstanbul'dan geldik diyor. Siz ne kadar zamandır Müslümansınız ve efendim Türkçe biliyorsunuz? İşte biz ecdattan, atalarımızdan beri Türkçe biliyoruz. İstanbul'un fethi 1453 diyor. Evet. Üsküp'ün fethi 1389. Biz sizden bilmem kaç yıl önce Müslümanız, sizden kaç yıl önce Türk'üz. Biz bilmeyelim de bu lisanı, siz mi bileceksiniz diyor. Üsküp'ün çok güzellikleri var. Halen ayakta 25 tane Osmanlı camisi hizmet veriyor Üsküp merkezde. Ve hakeza diğer şehirlerde, Kostivar'a gidiniz, Kalkandelen'e gidiniz, Ohri'ye gidiniz, İştib'e gidiniz, Resne'ye, Manastır'a, birçok yerde Osmanlı'nın köprüsünü, camisini, han, hamam, efendime söyleyeyim kütüphanesini, mescidini, mutlaka mektebini görürsünüz. Ecdadın o bölgelerde büyük hizmetleri olmuş 400 sene ama biz son 100 yıl o taraflara kendi dertlerimizden mütevellit belki çok eğilip bakamamışız. Fakat çok şükür son yıllarda, yani son 30 yılda 40 yılda belki ciddi anlamda bir eğilim var. Hemen hemen Türkiye'mizin her kurumu orada hizmet veriyor. Bu hizmet verenlerin en başında da Diyanet İşleri Başkanlığımız geliyor. Türkiye Diyanet Vakfımız geliyor. Orada cami inşaatları, lojman inşaatları, Kur'an kursu inşaatları, Kur'an-ı Kerim taleplerinin karşılanması, tercüme faaliyetleri, öğrencilerin buraya getirilip Türkiye'de Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla eğitime alınması, okutulması, ilahiyatlarda, imam hatiplerde, hafızlık Kur'an kurslarında bitirdiklerinde tekrar oraya dönüp buradaki aldıkları eğitimle orada hizmet vermeleri, fevkalade güzellikler yaşadım 4 yıl boyunca. O da görev hayatımın önemli bir güzel bölümünü teşkil ediyor.
1: Güzel bir hatıra olarak kalmışsınız hocam. Ne güzel. Kıymetli hocam, o zaman bir eser anonsu alalım sizden.
0: Bu sefer Necip Karakaya hocamızdan bir eser dinleyelim. Onun da çok kadife, çok güzel bir sesi var. Onu da çok beğenerek dinliyorum ben.
1: O zaman beraber dinliyoruz hocam.

0: Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?
1: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın bu akşamki konuğu, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Baş Müfettişi Murat Alkan hocamız. Şimdi kıymetli hocam, rehberlik ve teftiş gibi hassas bir alanda görev yaparken denetlemek ile gönül kazanmak arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Sizce bir din görevlisinin en çok hangi yönü güçlendirilmeye muhtaçtır? Neler söylemek istersiniz?
3: Sorunuzu çok önemsiyorum. Fevkalade güzel bir soru. Öncelikle teşekkür ediyorum. Denetim yaparken şu üç ilkeyi biz kendimize rehber ediniyoruz. Birincisi şeffaflık ve güven. İkincisi adalet ve hakkaniyet. Üçüncüsü de rehber olabilmek, rehber odaklılık. Şimdi bunları ben detaylandırayım. O zaman sorumuzu daha net cevaplamış olacağım. Şimdi denetimin amacı, denetlediğiniz kişiyi mahcup etmek ya da onun eksiklerini ortaya dökmek, çıkarmak değildir. Tam aksine kurumsal işleyişi korumak ve personel olan arkadaşımızın hizmetini daha kaliteli hale getirmesini sağlamaktır. Görevli arkadaşımıza denetimin kendisini yargılamak için değil de emeğini tescillemek, yani çalışanla çalışmayanı ayırt etmek gibi düşünelim bunu biz. Ve varsa oluşabilecek muhtemel risklerden onu korumak için yapıldığını karşı tarafa hissettirdiğinizde o arkadaşımızın gönlünü size açtığını çok rahat göreceksiniz. Biz buna kısaca empati diyoruz. Yani arkadaşımızın yerine kendimizi koyuyoruz.
2: O zaman gönül kazanmak oluyor.
3: Aynen, evet. Kendimizi koyuyoruz. Şimdi biz de o görevlerden geldik. O vazifeleri yaptık. Bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz'i beraber düşünelim diyoruz.
2: Evet.
3: Bunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu niye öyle yaptın, bunu niye böyle yaptın şeklinden daha ziyade hocamıza bizim sorumuz şu: bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz? Hem onun da tecrübesinden, bilgisinden istifade etmek, hem de onun bizim rehberliğimizi alabilmesine imkan sağlamak. Bu birincil adım. İkincisi, en büyük gönül kazanma

0: Adaletin tecellisidir, hakkaniyettir. Mevzuatı herkese eşit uygularsanız, her arkadaşımıza özel şartların ve sahadaki özverinin de getirdiği bazı farklı durumları göz ardı etmeksizin adaleti, hakkaniyeti uygulamaya gayret ederseniz, o zaman insanlar sizin adil ve hakkaniyetli bir yaklaşımınız olduğunu görünce orada gönüller kendiliğinden açılmış olacak. Sert bir eleştiriden değil de adaletsiz eleştiriden kırılırlar mesela. İnsanlara eleştiri yapabilirsiniz ama adaletsiz bir şey yaparsanız o daha çok kırıcı olur. Ayrıca masaya mesela otururken böyle karşılıklı, bizim hocalarımızın çok kullandığı bir tabir vardır. Masanın bir de öbür tarafını düşün derler. Biz şimdi burada oturuyoruz, karşı tarafta bazen şüpheli olabilir, bazen tanık olabilir, bazen sanık olabilir vesaire. Her zaman masaya otururken bir hakim gibi değil, bir yol arkadaşı gibi oturmayı tercih etmek lazım. Neden yanlış yaptın sorusundan daha ziyade, bu iş daha nasıl mükemmel olabilir ve bu işi biz daha iyi nasıl yapabiliriz sorusunu her zaman önceliyoruz. O zaman ne oluyor? Bu soruyu birlikte cevapladığımızda bu mekanizma cezalandırma mekanizması değil de tekamül, gelişim mekanizmasına dönüşüyor. Şimdi o arkadaşlarımızın her birinin bir ailesi var, bir çevresi var, evladı var, itibarı var, onuru var. Biz bunların her birini en az onlar kadar, bazen onlardan daha çok düşünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu arkadaşlarımızın itibarı, bu arkadaşlarımızın onuru, teşkilatımızın itibarı ve onuru demektir. Taşrada ya da sahada insanlar Diyanet deyince imamı bilir, evet. Diyanet deyince müezzini bilir, Diyanet deyince Kur'an kursucusunu bilir, müftüsünü bilir, vaizi bilir. Başkanımızı ya da başkanlığın üst yöneticilerini birçok kimse bilmez, tanımaz. Orada Diyanet olarak gördüğü kişi birincil derecede imamdır, müezzindir ve diğer saydığımız görevlilerdir. Onları ne kadar onurlandırırsak, ne kadar yüreklendirirsek, onları güzele ne kadar çok kanalize edebilirsek, teşkilatımız ve başkanlığımız adına o kadar güzel bir iş yapmış oluruz. Dolayısıyla arkadaşlarımızın onuru, temsil ettiği görevin kıymeti bizim gözümüzde o kadar önemli ve biz hadiseye böyle bakıyoruz. Onlar varsa biz varız. Onlar yoksa biz burada bir şey değiliz yani, onu söyleyeyim. Sahada hizmet üretenler onlar çünkü.
1: O zaman başkanlığımızın hassasiyetini aslında yansıtan kişilersiniz hocam müfettiş Eyvallah. Olarak.
0: Köprü de diyebilirsiniz bize. Taşra ile merkez arasında bir gönül köprüsü.
1: Eyvallah, çok kıymetli hocam, teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, son bölüme geçmeden önceki son soruyu yönelteyim size. Bugünün gençlerine, ilim yoluna baş koyanlara ve hayatını anlam anlayışıyla şekillendirmek isteyenlere baktığımızda kendi yolculuğunuzdan süzülen en sahih nasihat nedir? İnsan hem dünyayı hem de ahireti imar eden bir dengeyi nasıl kurabilir, neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi genç kardeşlerime ve anlam arayışında olan dostlarıma, kendi yolculuğumdan süzülen ve bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerin böyle en özü, en nüvesi diyebileceğimiz hadise şu: usul esastan mukaddemdir. Bunu açalım. Nasıl bir usul esastan mukaddem? Ne kadar çok bir şey bildiğinizden daha ziyade o bilgiyi hangi yol ve hangi yöntemle elde ettiğiniz ve nerede nasıl kullanacağınız bilgisidir. Hatta büyüklerimizin buna benzer bir sözü daha var, malumlarınızdır o. Usulsüz usul olmaz derler. Usul, metodoloji, bugünkü gündemdeki söylemle metodolojiye mutlaka sahip olsunlar. İlim metodolojisi, bilgi metodolojisi mutlaka elde etmeleri gereken bir şey. Disiplin ve ciddiyet. Yani ilmi bir hobi gibi değil de bir hayat tarzı gibi kucaklamak lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime var. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah indinde de, kullar nezdinde de itibar, sevgi, güvenilirlik elde etmek istiyorsak bilgiyle, hem de doğru bilgiyle donanmak mecburiyetindeyiz. Bütün bizi dinleyen gönüldaşlarıma hususi tavsiyemdir: bugün yarından daha iyi olacak şekilde kendimizi koordine edelim. Yani her güne bir yeni güzellik, yeni bir bilgi, her güne yeni bir anlayışla başlama konusunda gayret gösterelim. Hani iki günü eşit olan zarardadır diyor ya, evet, Peygamberimiz. O eşitliği kaldırıp her bir günümüzü bir sonraki günden daha kıymetli, daha kıvamlı, daha güzel hale getirme konusunda gayret edelim. Bu önemli. Sahih bilgiye hürmet. Bu çok daha önemli. Yani şimdi bilginin dijital mecralarda bu kadar ucuzladığı bir dönemde, bir çağda derinleşmeyi ben önemsiyorum. Bir konuda uzmanlaşmayı önemli görüyorum. Yüzeyde kalan bir fikir yerine ya da bin fikir yerine kökü derinde olan bir hakikati öğrenmelerini tavsiye ederim. Bu reels dediğimiz sürekli böyle parmakların kaydırıldığı, gözlerin de hapsolduğu bir bilgilenme tarzından kitaplara gömülü ama altları çizili, muhkem, sahih, az ama öz bilginin çok daha kıymetli olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Çünkü arkadaşlarımızın en önemli kaybettiği hususlardan biri vakitlerini böyle kaydırmayla geçirmiş olmaları. Dünya ve ahiret dengesi dediniz. Evet. Orayı da atlamayalım. Dünya ve ahiret iki kanatlı bir kuş misali. Keskin çizgilerle ayrılmış iki farklı dünya gibi değil bunlar. Biri varsa diğeri var, diğeri varsa öbürü var şeklinde birbirini tamamlayan mütemmim cüzler. Çünkü dünya ahiretin tarlası, ahiret de dünyanın anlamı tabiri caizse. Şimdi ahiret inancı olmayan bir insanın dünyada idealleri, hedefleri olmayacak. Başıboş bir yaşantı mümkün değil. Dünyayı değerlendirmeyen bir insanın da ahireti bedbah olacak. Dolayısıyla bunlar birbirinden ayrı değil. Biz hal ile kal dengesini de kuralım. Yani söylediklerimizle, insanın dile söylediğiyle, hayatıyla tasdik ederse, ahiret öncelikli yaşarsa, dünyadan kopmak değil de dünyada ahiretin adalet ve ahlak terazisiyle nizam vermek gibi düşünelim. Öbür tarafa bir hazırlık, bir ekin ekmek gibi düşünelim. Yatırım yapmak gibi düşünelim. Dünyada erdemli, ahlaklı, iyi bir evlat, iyi bir komşu, iyi bir baba, iyi bir anne, iyi bir öğretmen, iyi bir memur. Yaptığımız işi, hani Peygamber Efendimizin yaşantısıyla ilgili soru soranlara Ayşe Validemiz cevap veriyor ya, mutkinun amelehu, işini çok iyi yapardı diyor. Hangi işi yapıyorsak o işi çok iyi yapalım. Hem söylemlerimiz, hani kal ile ifade ettiklerimiz halimize, tavırlarımıza yansısın, örtüşsün. Böyle olursa, hal ile kal birbirine benzeşirse temsiliyet güçlenir. Mesela Peygamber Efendimiz asla yapmadığı bir şeyi insanlara tavsiye etmediği gibi, tavsiye ettiği bir şeyi de kendisinin zayi ettiği vaki değil. Hem söylüyor hem yaşıyor. Böyle bir peygamberin ümmeti olan bizlerin, onun mirasını tevarüs etmiş ve yürütmeye gayret eden bütün hocalarımızın, bütün alimlerimizin, bütün ilim adamlarının, bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin Resul-i Ekrem'e iyi bir ümmet olma bilinciyle hal ve kal birlikteliğini sağlamaları en önemli tavsiye ve niyazımdır.
1: Eyvallah. Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Bir eser arası daha verelim. Eserden sonra son bölüme geçeceğiz. Eyvallah.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Baş Müfettişi Murat Alkan hocamız. Şimdi kıymetli hocam, malum haliniz programı radyoda yapıyoruz. Radyo ve radyoculuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmişe dair bir radyoculuk deneyiminiz var mıdır ya da bir hatıranız, dinlemek isteriz.
2: Şimdi radyo benim nazarımda sadece bir iletişim aracı değil. Yani insanın hayal dünyasını inşa eden en samimi ve tabiri caizse sesli kütüphane. Bilgi geliyor, sanat geliyor, musiki geliyor. Çok güzel oradan edinilecek malumatlar var. Görüntünün şimdi diktatörlüğü diyebileceğimiz bir çağda yaşıyoruz. Görüntünün hegemonyası var.
1: Evet.
2: Bu hegemonyanın altında her şeyin önümüze hazır sunulduğu bir çağda radyo dinleyici edilgenlikten çıkarıp dinleyiciyi edilgenlikten çıkarıyor ve anlatılanı insanın kendi zihninde resmetmesine zorluyor. İşte bu son kalelerden biri,
1: evet.
2: Radyo. Ben radyoyu böyle görüyorum. Radyo deyince tabii benim çocukluk yıllarımızda televizyonumuz yoktu, onu söyleyeyim. Çünkü benim yaşım televizyonun olmadığı yıllara denk gelebilir. Bizim evde de yoktu televizyon. Radyomuz vardı. Okuldan geldiğimizde ilk böyle TRT radyosundan dinlediğimiz şeyler Arkası Yarın. Radyo tiyatrosu, mutlaka denk gelmişsinizdir.
1: Evet.
2: O Arkası Yarın kuşağı ve meşhur ajans saatleri, yani haberlerin okunduğu saatler. Bu ikisi çok önemli. Büyüklerimiz radyonun etrafında sessizce kümelenir, dünyadan haber beklerler. Radyoyu bizler için sadece bir kutu değil, dünyaya açılan büyük bir kapı haline getirirlerdi. Biz radyodan o günlerde çok istifade ettiğimizi söyleyebilirim. Arkası Yarınları böyle bitmesin de ya da yarın ne olacak şeklinde beklentiyle, umutla çok defa bekleyip başında o programın saatini denk getirmek için uzun uzun bekleyerek efendim dinlediğimiz günleri hatırlarım. Özel olarak bir profesyonel anlamında radyoculuk deneyimim olmadı. Ama zaman zaman sizler gibi değerli dostların davetiyle radyo programlarına iştirak ettik. Özellikle Balkanlarda, onu da tekrar ifade edeyim.
1: Buyurun.
2: Orada bizim Makedonya Devlet Radyo Televizyonu haftanın belirli günlerinde Türkçe yayın yapma imkanı veriyor. O içinde bulunduğu halkların hakkı olarak görüyor bunu. Hı hı. Türkler de %7-8 oranında orada mevcut. Dolayısıyla onlara Türkçe yayın yapma hakkı veriyor. O haklardan birini huzur saati olarak belirlemişler.
1: Hı hı.
2: Her hafta bizi oraya davet ediyorlardı. Biz de her hafta bir mevzuyu işte ayet ve hadisler çerçevesinde anlatmaya gayret ediyorduk. 4 yıl boyunca radyoda misafirliğim oldu. Orada da sizin gibi değerli bir hanımefendi sunucu kardeşimiz vardı. O soruları tevcih ediyordu. Biz de cevaplamaya gayret ediyorduk. Hatta orada şöyle bir hatırayı nakletmek isterim.
1: Buyurun hocam, dinleriz.
2: Radanya diye bir köye gittim ben. İştibe bağlı bir köy, Türk köyü. Orada bir amcamız var, bir de teyzemiz. Beni gördükleri zaman din hizmetleri müşavirimiz gelmiş, Murat hocamız gelmiş diye. Sanki uzun zamandır tanıyorlarmış gibi yakınlık gösterdiler. Ben kendilerini tanıyamadım tabii haklı olarak. Ya daha önce tanışmış mıydık diye böyle bir üzüntüyle de sordum. Dediler ki hocam, biz sizin her perşembe huzur saati programınızı takip ediyoruz. Ama yayınlandığı saat hayvanlarımızın bakım saati. Hanımla benden başka da bu hayvanlara iştigal edecek kimsemiz yok. Radyoyu da bırakıp gidemiyoruz. Hanıma diyorum ki bu hafta sen nöbet olarak dinle. Geldiğimde hocanın anlattıklarını bana aktar. Önümüzdeki haftada ben dinleyeceğim, ben sana aktarırım. Her hafta denk gelemezsek münabere dinliyoruz, nöbetleşe dinliyoruz ve birbirimize sizin anlattıklarınızı aktarmaya gayret ediyoruz. Ama şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki hiçbir hafta, hiçbir programınızı ihmal etmiş değiliz.
1: Ne güzel.
2: Ya ben ya eşim mutlaka dinliyor, mutlaka not alıyor, birbirimize aktarmaya gayret ediyoruz. Aman hocam, bu programları bırakmayın. O zaman anladım ki radyo bizim düşündüğümüz düşünemediğimiz,
1: evet,
2: birçok insanın kalbine, yüreğine çok güzel hitap ediyor. Siz de Diyanet Radyo olarak bu işi çok güzel yürütüyorsunuz. Hem sunucu, hem yapımcı, hem teknik destekte var olan bütün arkadaşlarımızın gayretlerinden dolayı özel teşekkür ediyor. Mevlam sizleri de, bizleri de bu hizmet yolunda muvaffak eylesin diye dua ediyorum.
1: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi gelen bütün misafirlerimize bizim sorduğumuz 3 tane kelimemiz var. Size de 3 tane kelime hazırladık. İstiyoruz ki kelimeyi sorduktan sonra zihninizde canlanan ilk cümle olsun. Hazırsanız başlayalım mı?
2: Tabii, buyurun.
1: İlk kelimemiz hafız.
2: Peygamber Efendimiz derim ben, çünkü Kur'an'ın ilk hafızı oydu. Hafızlar onun yolunu takip ediyorlar.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz edep.
2: Edep bir tacimiş, onu takınan her türlü...

0: türlü beladan uzak kalır. Mevla edepsizlikten ve hürmetsizlikten cümlemizi muhafaza eylesin.
1: Amin, teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz kelam.
0: Kelam insanın esiridir. Onu güzel kullanırsa hiçbir zaman zora düşmez. Ama esirini başka türlü serbest bırakır da onu denetlemeden, onu hesaplamadan kullanırsa onun ağırlığı altında ezilebilir. Kelam aynı zamanda Allah'ın kelamı da anlaşılabilir. Kur'an'ı çok okuyalım, Allah'la çok konuşalım, kelamullah'tan kopmayalım.
1: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz var programımızın kıymetli konuğu Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Baş Müfettişi Murat Alkan hocamız oldu. Şimdi kıymetli hocam, programımızın son birkaç dakikası kaldı ama isteriz ki programı sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
0: Efendim biz dünyada takdir edilmiş bir hayatı yaşıyoruz. Ömrümüzün ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Nerede, ne zaman, nasıl bir son beklediğini kimse kestiremiyor. O halde şu bir ayet bizim mihengimiz olsun. Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Yani ölüm size gelinceye kadar Allah'a iyi bir kul olmaya gayret edin. Bu ayetin manasıyla bizi dinleyen bütün kardeşlerimize hayırlı akşamlar, hayırlı yaşamlar, yuvalarında, evlerinde huzurlu, mutlu bir hayat diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Hem katılımınız için hem de katkılarınız için.
0: Eyvallah, ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.
1: Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Baş Müfettişi Murat Alkan hocamız bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle en emin olana, Allah'a emanet olunuz.
2: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
3: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı akşamlar. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu ilahisini eşim Emine Hanım'a armağan etmek istiyorum. Ve bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine gelsin. Selamun aleyküm.

senle ben Leyla, senle ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Leyla, burada ben gamlı bir şiirin uyak.

Herkese iyi akşamlar. Ben Ankara'dan Latif Bera. Onlar Önderer adlı ilahiyi kuzenim için istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. İyi akşamlar, hayırlı dinlemeler.

selamlar. Ben Erzurum'dan Esra. Sıradaki Ezgi'yi canım babam Kerim Eriz için istiyorum. Babacığım seni çok seviyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Sizden nice ağlamayı Metne-i Feryat ilahisini tüm sevdiklerime, tüm İslam alemi için istiyorum. Allah'a emanet olun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Beni Rebia kabilesi Bahreyn ve Fırat kıyılarından başlamak üzere Arabistan ortalarına kadar yayılan topraklarda yaşardı. Bu kabilenin Abdülkays koluna mensup olan Abdullah bin Avf el-Abdi ince düşünceli, ihtiyatlı ve yumuşak başlı biriydi. Ona Eşhec derlerdi. Eşhec, Arap lisanında alnında derin bir yara izi olan manasına gelirdi. Eşhec yeni şeyler öğrenmeyi sever, farklı insanlarla sohbet eder ve merakının peşinden giderdi. Yine öyle olmuş, yeni bir söz işitmiş ve işittiği sözün peşine düşmüştü. Kız kardeşinin oğlu Amr bin Abdülkays'ı yanına çağırdı ve ona bir görev verdi.
1: Gel bakalım Amr, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk dayı, nasılsın?
1: Şu işlerimizi halledersek daha iyi olacak.
2: Ben de yardım edeyim de bir an önce bitirelim.
1: Yok yok, gerek yok Amr. Hurmalar develere yüklendi. Gerisi ufak tefek işler. Onları da hallederler zaten.
2: Peki.
1: Sen dinlenmene bak. Yarın sabah bunları Mekke'ye sen götüreceksin.
2: Sen gelmeyecek misin dayı?
1: Hayır, benim burada işlerim var.
2: Tamam, nasıl dersen öyle yaparım. Götürür, satar, gelirim.
1: Yalnız bir şey daha var senden isteyeceğim.
2: Buyur dayı, nedir isteğin?
1: Bak Amr, şu hurma bahçesine bak, ne görüyorsun?
2: Çok güzel bir bahçe görüyorum. Güzel hurmalar yetişiyor bu bahçede.
1: Bir de etrafına bak şimdi. Ne görüyorsun?
2: Kum. Çölün kumlarını görüyorum.
1: Kimse var mı o kumlarda?
2: Hayır. Bu sıcakta kimse o kumlarda durmak istemez.
1: Doğru. Kimse bu sıcağın altında yanmak istemez. Onun için herkes şu gördüğün hurma ağaçlarının gölgesinde serinlemeye, bahçedeki kuyudan da su içmeye geliyor.
2: Öyle. Eğer çöldeysen suyu gördüğün yere gidersin.
1: Ama çölde her gördüğün suya gitmemelisin Amr. Çöl insanın aklına türlü oyunlar oynar. Karşısına vahalar çıkarır. Gördüğün gerçek midir yoksa hayal midir bilemezsin.
2: Doğru.
1: Susuzluğun ne kadar çoksa hayallerin de o kadar çoğalır. Aklın sana şırıl şırıl akan buz gibi ırmaklar akıtır. Yemyeşil vahalar gösterir. Eğer hepsinin peşinden koşmaya kalkarsan çölde yitip gidersin.
2: Hı hı, evet.
1: Onun için Amr, iyice emin olmalısın. Suyun temiz olduğundan ve bir hayalin peşinden koşmadığından iyice emin olmalısın.
2: Haklısın dayı.
1: Bu kumlar nice insan yuttular ve nicelerini de yutacaklar. Çölde kaybolmanın ahvali budur. Lakin böyle bir bahçe olursa o zaman durum değişir. İnsanlar yolunu şaşırıp kaybolmaz. Yemişinden yer, kuyusundan su içer ve gölgesinde uyur.
2: Bu dediklerinde haklısın ama nereye varmak istediğini anlamadım.
1: Biz de bir çöldeyiz Amr. Bir bahçe bulamaz, karnımızı doyuramaz ve suyundan içemezsek çölün kumlarında yitip gideceğiz.
2: Nasıl yani?
1: Ruhumuz Amr. Onun besleneceği bir bahçe gerek bize.
2: Nasıl olacak bu?
1: Sanırım o bahçeyi buldum.
2: Nerede?
1: Mekke'de.
2: Mekke'de mi?
1: Evet.
2: İyi de nasıl buldun? Nereden öğrendin?
1: Şu konuştuğum rahibi bilirsin. Hani iri kulakları olan zayıf adam.
2: Evet, sizi birkaç defa konuşurken görmüştüm.
1: İyi biridir o. Gözleri duru bakar. Onunla zaman zaman sohbet ederiz. Kalbindeki

0: Kötü severim. Dili de zehirli değildir. Geçenlerde yine böyle konuşurken bana bir sır vermek istediğini söyledi. Bana uzun uzun baktı. Sonra etrafı dinledi. Bizi duyan kimse olmadığına emin olduktan sonra... Abdullah kulak ver, beni dinle, sana diyeceklerim var dedi.
1: Abdullah kulak ver, beni dinle, sana diyeceklerim var.
0: Dinliyorum, senin sözlerin bana dostça gelir.
1: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu Abdullah.
0: Anlamadım.
1: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu.
0: Ne demek bu?
1: Gökte övülen, yerde güvenilen elçi geldi Abdullah. Son elçi, Tanrı'nın son elçisi.
0: Son elçi geldi mi? Nerede? Kim?
1: Mekke'de. Ahmet.
0: Şimdi senden Mekke'ye gidip onu araştırmanı istiyorum Amur.
2: Anladım, tamam. Gidip onu bulacağım.
0: Şimdi git, iyice dinle. Yarın sabah yola koy ve bak bakalım ruhumuzun bahçesi Mekke'de miymiş?
3: Amr bin Abdülkays Mekke'ye geldi, ticaret mallarını sattı ve Hazreti Peygamber'i araştırmaya başladı. Allah'ın kutlu elçisinin hakkında öğrendiği her yeni bilgi Amr bin Abdülkays'ı yeni duygulara sevk ediyor ve gönlünde bir tohum filizlendiriyordu. Bu duygu Amr'ın tüm ruhunu sardı ve kendisini Resulullah'ın karşısında buldu. Amr bin Abdülkays İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Amr'a kabilesine hitaben yazılmış bir mektup verdi. Onları İslam'a davet ediyordu. Amr sevinçle kabilesinin yaşadığı toprakların yolunu tuttu. Dayısı Abdullah bin Avf el-Abdi'nin yanına gidiyordu. Onu nerede bulacağını biliyordu.

0: Hoş geldin Amr.
1: Hoş bulduk dayı. Dur sana bir bakayım.
0: Bak bakalım.
1: Tanıdığım ve sevdiğim bir yüz. Aa, sana baktığımda kardeşimi de görüyorum. Bu yüzü görmek beni mutlu ediyor. Ama şimdi daha da güzelleşmiş. Gözlerin daha bir parlak hale gelmiş Amr. Nedir seni böyle sevindiren?
0: Onu gördüm. Onunla konuştum. Bahçemizi buldum dayı. Yemyeşil.
1: Anlat. Anlat Amr. Bana ondan bahset.
0: Herkes ona güveniyor. Doğru sözlü olduğunu biliyor. Geniş bir bilgiye sahip. Söyledikleri insan kelamının ötesinde sözler. Bugüne kadar hiç böyle sözler işitmemiştim. Onunla konuştuğumda gönlümde ırmaklar akıyor gibi hissettim. Onu dinledim ve onun dinini kabul ettim. İslam'ı seçtim. Bir olan Allah'a, ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman ettim.
1: Demek yüzüne aydınlık getiren şey bu.
0: Gönlüm ferahladı. Yeniden doğmuş gibiyim.
1: Gerçekten böyle mi hissediyorsun?
0: Evet.
1: Peki başka bir şey söyledi mi?
0: Kabilemizi İslam'a davet eden bir mektup gönderdi. Burada olacaktı. Al bakalım.
1: Ver bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mektubu okuyan Eşeyc lakablı Abdullah bin Avf el-Abdi Müslüman oldu. Ancak mektubu kabile halkına göstermenin henüz uygun olmadığını düşündü. Fakat bir süre sonra mektubu açıklayarak İslamiyet'i yaymaya başladı. Başta Eşeyc olmak üzere İslamiyet'i kabul edenlerden kabilenin ileri gelenleri Resul-i Ekrem'i görmek üzere Medine'ye gitmeye karar verdiler. Heyetler yılı olarak anılan hicretin 9. senesinde Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişiden oluşan bu kafile Allah'ın Resulünü görmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı.
3: Hoş geldiniz. Yorgun görünüyorsunuz. Belli ki uzaklardan geliyorsunuz.
1: Evet öyle. Uzun bir yoldan geliyoruz.
3: Su için. Gölgelikte dinlenin ve ikramlarımızdan tadın lütfen. Misafirlere su verin. Sofra kurun, karınlarını doyursunlar.
4: Tamam, hemen hazırlıyoruz.
3: Görüyorum ki yükünüz yok. Ticaret kafilesi değilsiniz. O halde buraya gelmenizin tek bir nedeni kalıyor geriye.
1: Evet, Allah'ın Resulünü görmeye geldik.
3: Kimlerdensiniz?
1: Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays kolundanız. Ben Abdullah bin Avf el-Abdi.
3: Allah'ın Resulü mescitte. Onu orada ziyaret edebilirsiniz ama evvela soframıza buyurun. Uyuyup dinlenmek isterseniz de sizi misafir ederim.
1: Konukseverliğiniz için müteşekkiriz. Ne dersiniz dostlarım? Uyuyup dinlenmek ister misiniz?
5: Yok, hayır, beklemeyelim. Bir an önce Allah'ın Resulünü görmeye gidelim.
3: Siz nasıl isterseniz. Şu yolu takip ederseniz mescide varacaksınız.
1: Allah senden razı olsun.
3: Amin, sizlerden de.
2: Kafile bir an önce Allah'ın Resulünü görme niyetindeydi. Ancak Abdullah bin Avf el-Abdi öyle yapmadı. Önce iyice temizlendi ve yeni bir elbise giydikten sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Kutlu Nebi onları hoş geldiniz diyerek karşıladı. Hazreti Peygamber'in karşılamasının ardından heyet adına Abdullah bin Avf söz aldı.
1: Ey Allah'ın Resulü, bizler uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşıyor. Onun için ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliyoruz. Ey Allah'ın Resulü, bize nasihatte bulun, özlü şeyler tavsiye et. Biz de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Bu da cennete girmemize vesile olsun.
2: Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
1: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
2: Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. cahiliye devrinde şarap için kullanılan topraktan ve ağaçtan yapılmış kapları meşrubat için kullanmalarını da yasakladı. Daha sonra da söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın dedi.
1: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Yüzünüz gözlerimizi, sözünüz gönüllerimizi ferahlattı.
2: Kutlu Nebi alnında derin yara izi olan bu adama baktı ve dudaklarında bir tebessüm oluştu. Sonra ona, sende Allah'ın sevdiği iki meziyet var, hilm ve haya diyerek iltifatta bulundu. Eşhec utandı, başını eğdi ve ıslanan gözlerini sildi. Yüzü yaralı olan bu adam ömrü boyunca aradığı yemyeşil bahçenin koca ağacı altında gönlüne soğuk pınarlar akıyormuşçasına mutluluğu damarlarında hissederek Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrıldı ve ruhunun bahçesinden yurdunun bahçesine doğru yola çıktı.
6: Hadislerin hikayeleri.

arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi, bulutlarla kapanık evlerin bacası.

Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler. Kaldırımlar çilekeş, yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur, ses kesilince sesi.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise hüpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kader arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller, yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe,
yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

vardır. Bu yer yediği posa olarak kendinden ayrılır. Öbürü yer yedikleri bütün ilahi nur olur. Başka birisi yer, yediği şeyler cimrilik, çekememezlik huylarını meydana getirir. Başka birisi yer, yediklerinden hakkın, hakikatin nuru husule gelir.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

Cehildir Adem'e zindanı bela, ki düşenler göremez ruh-i reha. Cehildir mahz-ı Adem, ilm vücut. Hiç beraber olur mu budu ne budu? Cehalet insan için bir bela zindanıdır ki, içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü göremez. İlim varlığın, cahillik ise yokluğun sebebidir. Hiç var ile yok aynı olabilir mi?

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden

Başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hak yolunda hasetten daha zor, daha tehlikeli bir geçit yoktur. Gönlüne hasedi sokmayan kişi ne mutlu kişidir. İçinde haset bulaşığı olmayan kimseye haset edenin

yapanın gönlüne karartılar çöker, lekelenir. Şeytanın Hazreti Adem'e secde etmeyişi hasetten, hasetten ötürü kendini mahrum kıldı saadetten.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hak yolunda asetten daha zor, daha tehlikeli bir geçit yoktur. Gönlüne hasedi sokmayan kişi ne mutlu kişidir. İçinde haset bulaşığı olmayan kimseye haset edenin, hile yapanın gönlüne karartılar çöker, lekelenir. Şeytanın Hazreti Adem'e secde etmeyişi hasetten, hasetten ötürü kendini mahrum kıldı saadetten.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk muhterem
1: hocam. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
2: Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
1: Değerli hocam meleklerin varlığı nasıl ispat edilir?
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok muhterem hocam, bize çocukluğumuzdan beri öğretilen imanın şartları vardır. Malum olduğu üzere imanın şartlarından bir tanesi de meleklere imandır. Yani meleklere inanmayan bir kimse iman etmiş olamaz. İslam dairesinin içerisine, iman dairesinin içerisine girmiş olamaz. O açıdan biz Müslümanlar, müminler, Rabbimize iman eden ve Rabbimizin yaratmış olduğu bütün meleklere de İman ederiz. Allah'a iman ettiğimiz gibi, peygamberlere iman ettiğimiz gibi, kitaplara iman ettiğimiz gibi, ahirete, kadere iman ettiğimiz gibi. Esasında meleklere iman, Allah'a imanın bir gereğidir. Peygamberlere imanın bir gereğidir. Kitaplara imanın bir gereğidir. Çünkü peygamberlere kitapları getiren meleklerdir. Allah'tan aldıkları kitapları, efendim mesajları, üstün insan hüviyetindeki peygamberlere getirir ve peygamberler de bu mesajları insanlara anlatırlar. Peki iman ettiğimiz bu meleklerin varlığını nasıl ispat ederiz diye soru sordunuz. Şunu bilelim ki melekler bugünkü insanların çokça aradıkları, illa bilimde, ilimde olmasının şart olduklarını, hani bazı kesimlerin şart olduğunu ileriye sürdükleri gözlem ve deneye bağlı olarak bilinemezler. Yani melekler bugün gözlem ve deney aracılığıyla ispat edilebilecek varlıklardan değildir. Onların gözle görülememesi, duyu organlarıyla hissedilemez oluşları, algılanamaz oluşları onların inkar edilmesini gerektirmez. İnsaflı bilim adamları bilimin her konusunun gözle ve deneyle ispat edilemeyeceğini, gözlem ve deneye dayalı olmayan bilimlerin de olduğunu söylemektedirler. İnsanın aklının varlığı, ruhun varlığı bu bağlamda üzerinde düşünülebilecek ve konuşulabilecek önemli iki husustur. Buna göre insan meleklere imanı gözlemle ve deneyle ispat edilemiyor diye inkar edemez. İnsanın aklı da bunu inkar edemez. Çünkü aklın bizzat kendisi de gözle görülemediği halde insanı hayvandan ayıran ya da insanı akıl noktasında sıkıntılı olan diğer insanlardan ayıran en önemli araçtır. Ama insan akıllı olduğunu hiçbir zaman inkar edememektedir. Ruh nasıl bir şeydir ki bedende olduğunda o bedenin yaşadığını görüyoruz. Ama bedeni terk ettiğinde bedenin artık cansız olduğuna şahit oluyoruz. Peki biz ruhu görebiliyor muyuz? Bedene can veren ve çıktığında bedeni cansızlaştıran ruhu göremiyoruz. Ruhu inkar edebiliyor muyuz? Fakat bizim esas delilimiz, yani meleklerin varlığı noktasındaki esas delilimiz daha çok vahiy ile bilinir olmasıdır. Vahiy ile bilinirliklerinin kesin oluşudur. Değerli hocam, bakın biz peygamberlere iman ediyoruz. Bütün peygamberler Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlere mesaj getiren meleklerdir ve bütün dinler meleklerden haber vermiştir. O zaman bütün peygamberlerin ve bütün dinlerin meleklerden haber vermesi meleklerin varlığının en büyük delilidir. Yine Allah'ın kelamı olduğunda en ufak bir şüphe, tereddüt olmayan Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde meleklerin varlığına ve özelliğine işaret eden ayeti kerimeler bulunmaktadır. Ve yine hayatı boyunca en ufak bir yalanı olmayan, yanlışlığı olmayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şerifinde hayatındaki birçok olaylarla ilişkili olarak bize meleklerden bahsetmiş ve meleklerin varlığıyla ilgili bilgiler sunmuştur. Meleklerden biri olan Hazreti Cebrail ile ilgili efendim Peygamber Efendimiz'den gelen rivayetler oldukça fazladır ve diğer kiramen katibin, hafaza melekleri, efendim diğer melekler, münker nekir, ismini sayamayacağımız kadar Allah'a ibadet eden, Allah'a ibadetin dışında, Allah'ı tesbihin dışında başka hiçbir görevi olmayan, Allah'ın emirlerini yerine getiren meleklerle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetler inkar edilemeyecek derecede asırdan asıra, nesilden nesile mütevatir yoluyla bize aktarılmıştır muhterem hocam.
1: Değerli hocam, sizin de bahsetmiş olduğunuz bu meleklerden kiramen katibin meleklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Çünkü günümüzde de yani insan hayatının her anında hem bir korku hem de bir ümit verici bir yanı olan, çünkü insanın yaptığı işleri yazdığını bildiğimiz kiramen katibin meleklerinden biraz bahsedebilir miyiz?
2: Evet, Cenab-ı Rabbül Alemin'in özellikle insanlarla ilgili olarak yarattığı

0: yaptığı değerli yazıcılar anlamına gelen kiramen katibin melekleri, insanların yaptıkları iyi veya kötü davranışları, iyi veya kötü sözleri yazmakla görevli olan melekler vardır. Bu meleklerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: "Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler ve çok değerli yazıcılar, yani kiramen katibin vardır. Onlar ne yaparsanız bilirler." Bugünkü teknolojiyle efendim kamera sistemleri bizim bu melekleri rahat bir şekilde anlayabilmemize yardımcı olmaktadır. Belki eski dönemde bunlar çok iyi anlaşılamayabilir ama biz bugün bu konuda daha rahat anlayabilecek seviyedeyiz.
1: Her anımızın takip edildiği şu günlerde daha iyi anlayabiliriz.
0: Evet. Aynı şekilde hafaza, yani koruyucu melekler de denilen bu meleklerin bu belirtilen yazma görevlerinden başka ahiret günü hesap sırasında yapılan işlere şahitlik edecekleri de ayeti kerimelerde ifade edilmiştir. Yani bugün bizim yaptığımız iyilikleri, kötülükleri yazan bu melekler ahiret gününde hesaba çekildiğimizde de bize şahitlik yapacaklardır. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: "Sura üfürülecek. İşte bu önceden bildirilen tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melek ile gelir." İşte değerli hocam, bu konu İslam ulemasının ittifakla kabul ettiği, üzerinde en ufak bir tereddüdün olmadığı husustur. Buna bu şekilde iman etmek de bizim vazifemizdir.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Efendim, yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Allah'a inanan bilgili insan, kendi kısmetinde ne varsa onunla yetinir. Ahiretini güzelleştirmek istersen, çaresini doğruluk ve imanda ara. Zenginlik ve dünya malı doğrulukla elde edilir. Dünyadaki en büyük zenginlik, özüyle, sözüyle doğru olmaktır. Onu kazanmak istersen, özünü, sözünü ve gönlünü temiz tut. Doğru hareket edenlerin hayatları çok güzel geçer. Kendine biri doğruluk, diğeri de iman olan iki arkadaş edin.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel.

hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anım seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hakkın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma, İncitme gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdiri kefilimdir, Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı, her canda onun yadı, her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Az iç. Ten mezbelesinden geç. Dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle. Zeyrekliği koy şöyle. Hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var. Her nesnede zinet var. Her işte ganimet var. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle. Ol söyleteni anla. Hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı. Aklami hak ey hakkı. Öğren edeb-i hulku. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Alex Radio. The Alex Radio. The Alex Radio. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
2: Evet. Artık ortaya çıkma vakti geldi.
1: Peki gelince ne olacak?
2: Bu nasıl soru Hüseyin? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
1: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa? Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin.
3: Hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
4: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. İki kara taşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
5: Selman'ın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
0: 34. bölüm.
5: Selman'ın yolculuğu İran'da başlamıştı. Hak dinin ne olduğunu bulmaya ömrünü adayan bu genç, Medineli bir Yahudi'ye köle olarak satılmış ve yolu en sonunda Medine'ye düşmüştü. Peygamberimizin bulunduğu şehre geldiğini duyan Selman, onu görmek için sabırsızlanıyordu.

0: kendisinin dikkatini çekmeden Resulullah'ı görmeye gitmek istiyordu. Nihayet bir gün bu fırsatı yakaladı.
1: Selman, sahibimiz akşama kadar gelmeyecek. Bugün gidebiliriz.
2: Öyle mi? Birkaç parça yiyecek hazırlamıştım. Onları alayım çıkalım.
3: Tamam, ben seni dışarıda bekliyorum. Yaklaştık. İleride gördüğün kalabalık var ya.
2: Evet.
3: Onlar onun arkadaşları. Bazılarını bir önceki seferde yanlarında görmüştüm.
2: Yaklaşalım biraz daha. Merhaba.
0: Peygamberimiz merhaba diye yanıtladı Selman'ı.
2: Allah'ım, yıllardır seni arıyorum. Hak dini bulmaya çalışıyorum. Bu adam gerçekten peygamber mi? Tertemiz bir yüzü var. Bakışları ne kadar derin. Bu yüz yalancı yüzü değil. Fiziği muntazam, ruhunun güzelliği de tavırlarına yansıyor. Eğer aradığımı bulduysam yaşadığım her şeye değer. Rahip bana son peygamberin özelliklerini sayarken sadaka olarak verilen şeyleri asla kendisine veya ailesine kullanmadığını, ancak hediye olarak verilen şeyleri kabul ettiğini söylemişti. Şu sepettekileri ona ikram edeceğim. Bakalım neler olacak. Sizin memleketinizi bırakıp buraya geldiğinizi duydum. Beraberinizde sizin gibi göç eden arkadaşlarınız varmış. Şu gördüğünüz yiyecekleri sadaka olarak vermek istiyordum. Kabul ederseniz sevinirim.
0: Peygamberimiz teşekkür ettikten sonra bu yiyeceklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını emretti. Kendisi hiç yemedi.
2: Bu bir. Ama emin olmam lazım. Ama ben size de ikram etmiştim. Almadınız.
0: Peygamberimiz, biz peygamberler sadaka malından yemeyiz dedi.
2: Şunu da hediye olarak getirmiştim. Siz de buyurun lütfen.
0: Resulullah bu hediyeyi kabul etti.
2: Acaba bundan kendi yiyecek mi bakalım? Evet, ikramımdan kendi de yedi. Bu da iki. Son bir işaret kaldı. Onu da görürsem hiç şüphem kalmayacak. Rahip bir de nübüvvet mühüründen bahsetmişti. Sırtında bir yerde adeta peygamber olduğuna dair bir işaret varmış. Bir müddet civarında bulunursam sanırım onu da görürüm.
0: Selman aradığı ilk işareti bulmuştu. Çok heyecanlıydı. Artık fırsat buldukça Resulullah'ın yanına geliyor, onunla sohbet ediyordu. Derken bir gün peygamberimizin sırtındaki nübüvvet mührünü de gördü. İçi içine sığmıyordu. Ağlayarak peygamberimize sarıldı.
2: Ben şahitlik ederim ki sen Allah'ın elçisisin. Yıllardır aradığım şeyi buldum. Hamdolsun. Binlerce şükürler olsun. Demek buraya köle olmamda da, buraya getirilmemde de bir hikmet varmış.
0: Ashab-ı kiram yıllardır peygamberimizi aradığını söyleyen bu adamı hayretler içinde izliyordu. Selman gözyaşları içinde konuşmaya devam etti.
2: Ya Resulallah, ben sizi bulabilmek için ta Fars diyarından geldim.
0: Peygamberimiz Selman'ın hikayesini dinlemek isteyince Selman anlatmaya başladı.
2: Ben Ram Hürmüz'ün Cey köyünde dünyaya geldim. Dedelerimden Behbüzan İran hükümdarlarındandır. Babam bulunduğumuz köyün lideriydi. Gözün alabildiğince topraklarımız vardı. Babam bana çok düşkündü. Başıma bir kötülük gelmesin diye üstüme titrerdi.
0: Selman'ın hayat hikayesi hem Resulullah'ı hem de ashabını çok etkilemişti. O anlattıkça dinleyenler ağlıyordu. Bu koca yürekli adama saygıları artmıştı. Artık Selman Resulullah'ın en yakın arkadaşlarından biriydi.

0: Peygamberimizin Medine'ye geldiğinde yaptığı işlerden biri, Medine ve çevresinde yaşayan ve birbirine düşman olan unsurlardan barış içinde yaşayan düzenli bir toplum oluşturmak oldu. Bunun için Medineli Araplar ve Yahudiler Enes bin Malik'in evinde toplandılar.
1: Herkes geldiğine göre toplantıya başlayabiliriz. Biliyorsunuz, Medine'de artık 3 grup olarak yaşıyoruz. Biz Müslümanlar, İslamiyet'i kabul etmemiş Araplar ve siz Yahudiler. Biz farklılıklarımıza rağmen birbirimizle uyum içinde yaşamalıyız. Bu toplantımızın amacı Medine'de bir şehir devleti kurmaktır.
2: Evet, bundan sonra bir arada yaşayacağımız için bazı düzenlemeler getirmemiz gerek.
3: Güvenliğimiz sağlanmalı.
2: Her birimizin dini değerlerine saygı gösterilmeli.
3: Konuşulacak bir sürü mesele var.
1: Medine'de nüfusun büyük çoğunluğunu biz oluşturuyoruz. Evs ve Hazreç'ten Müslüman olmayan çok az kişi kaldı. Dolayısıyla bizim liderimiz Resulullah'tır. Medine'de kurulacak yeni devletin başkanı da o olmalıdır.
3: Adaletli olmanız şartıyla kabul edebiliriz.
1: Peki. Resulullah'ın sizler için hazırlattığı bir antlaşma metni var. Maddeleri size okuyayım. Adaletli olup olmadığına siz karar verin.
2: Oku bakalım, dinliyoruz.
3: Dinliyoruz.
4: Oku bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bu yazı Allah'ın Resulü Muhammed tarafından Kureyşli ve Medineli Müslümanlarla onlara tabi olanlar içindir. İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir ümmet oluştururlar. Kureyş'ten olan muhacirler ve Medineli Müslümanlar kendi aralarında adet olduğu üzere birbirlerinin kan diyetlerini öderler. Müminler kendi aralarında bu tip borçları bulunan hiç kimseyi bu durumda bırakmayacaklar. Kurtuluş fidyelerini veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara göre vereceklerdir. Hiçbir mümin diğer müminin aleyhine olacak bir anlaşma yapmayacaktır. Müminler kendi aralarında haksızlık yapan ya da bunu tasarlayana, müminler arasında bir karışıklık çıkarmaya çalışan kimseye, bu kişi onlardan birinin evladı bile olsa mani olacaklardır. Hiçbir mümin bir kafir için bir mümini öldüremez ve mümin aleyhine hiçbir kafire yardım edemez. Yahudilerden bu antlaşmayı kabul edenler, düşmanla işbirliği yapmadığı müddetçe Müslümanlar onlara yardım edecektir. Üzerinde anlaşmazlığa düşülen herhangi bir konu çözümü için Resulullah'a götürülecektir. Okumaya devam ediyorum. Diğer maddeler şöyle. Medine'ye dışarıdan yapılan saldırılarda Müslümanlarla Yahudiler birlik olacaklardır. Böyle bir savaş esnasında Yahudiler, müminler gibi savaş masraflarını karşılamak mecburiyetindedirler. Yahudilere sığınanlar onlardan sayılacaktır. Yahudilerden hiç kimse Muhammed'in izni olmadan Müslümanlarla birlikte bir askeri sefere çıkamayacaktır. Bir savaş gerçekleştiğinde Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların masrafları kendi üzerinedir. Hiç kimse müttefiklerinin aleyhinde bir girişimde bulunamaz. Medine mukaddes bir yerdir. Müslümanlar ve Yahudiler arasında Medine'ye saldıracaklara karşı yardımlaşma yapılacaktır. Yahudiler Müslümanlar tarafından barışa davet edilirse bunu derhal kabul edeceklerdir. Şayet Yahudiler Müslümanlara aynı şeyleri teklif edecek olurlarsa müminlere karşı aynı haklara sahip olacaklardır. Evet, maddeler bunlar. Şimdi gelin üzerinde konuşalım.
0: Bazı Yahudi kabilelerin katılımı geç olmuş olsa bile Yahudiler sözleşmeyi kabul ettiler. Resulullah bu antlaşmayla kendisinin başkan olduğu bir şehir devleti kurmuştu. Yahudilerin maddeleri kabulüyle merkezi otorite tamamen peygamberimize ait oluyordu. Medine şehir devletini kuran bu yazılı metinle şehirde yaşayan tüm grupların katıldığı siyasi bir yapılanma meydana getirilmişti. Medine'nin kalbi Mescid-i Nebevi'ydi. Yapımı 7 ay kadar süren bu mescidin temelinde taş kullanılmış, duvarları kerpiçle yükseltilmişti. Peygamberimizin kalması için inşa edilen ev ise yan yana sıralanmış küçük odalardan oluşmaktaydı. Bir insanın elinin tavanına ulaşabileceği bir yükseklikte yapılan bu dairelerin kapıları ise kıldan mamuldü. Bu odacıklar mescide bitişikti. Mescit sadece ibadethane olarak kullanılmıyordu. Müslümanların bir araya geldikleri, her türlü kararın alındığı yerdi. Ayrıca fakir, kimsesiz ve barınağı olmayan Müslümanların kalabileceği bir kısım da yapılmıştı. Buraya Suffa denilirdi. Peygamberimiz kalacağı yer tamamlanınca Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinden ayrılarak kendi odalarından birine yerleşti. Vakit namazları Resulullah'ın imamlığında kılınıyordu. Güneş

0: Çin hararetinin arttığı bir gün Müslümanlar dayanamayıp peygamberimize geldiler.
1: Ya Resulallah, sıcağın şiddeti arttı.
2: Namaz kılarken dayanmamız zor oluyor. Müsaade edersen mescidin üstünü kapatmak istiyoruz.
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul edince çalışmaya koyuldular. Hurma gövdelerinden direkler dikildi. Onların üzerlerine kalaslar atıldıktan sonra hurma yapraklarıyla ısır otu serildi. Fakat bu tavan kaplaması yağan yağmurların mescide dolmasına engel olamıyordu. Hatta bir gün yağan yağmur sebebiyle mescidin zemini balçık haline geldi.
3: Ya Resulallah, hepimiz çamur içinde kaldık. Sizin de alnınız ve burnunuz çamur içinde kalmış. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Mescidin üstünü haç kararak örsek dedik, kabul etmediniz. Bari zeminini sağlamlaştırsak, ince kum getirip döksek, ne dersiniz?
0: Peygamberimiz bunun iyi bir fikir olduğunu söyledi ve zemine denildiği gibi ince kum serildi. Bundan sonra yağan yağmurlar çamur haline gelip de insanları rahatsız etmedi. Yatsı ve sabah namazları vaktinde hava karardığı için mescidin aydınlatılması da önemli bir problemdi. Önceleri hurma dalları ve yaprakları yakılıyordu. Bir gün Temimi Dari temin ettiği iki kandili Mescid-i Nebevi'ye astırdı. Akşam olup da Müslümanlar mescidin aydınlık olduğunu görünce hem sevindiler hem de şaşırdılar.
4: Ne güzel olmuş. Bunları kim getirdi acaba?
1: Kim yaptırmış gerçekten?
0: Peygamberimiz bunu kimin yaptırdığını sordu.
5: Temimi Dari yaptırmış ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, sen mescidi nurlandırdın, Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın diyerek Temim'e teşekkür etti. Mescidin inşası bitmişti. Şimdi çözülmesi gereken bir mesele daha vardı. İnsanların namaza nasıl davet edileceği.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
1: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kötüyle iyi birbirine yakışmaz. Doğruyla eğri güreş tutamaz. Karanlık gece aydınlık güne yaklaşmaz. Mavi su kızıl ateşe konuk olmaz.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan sesimizin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dinim İslam adlı eserini kulaklarınıza ulaştırmak üzere radyonuzdayım. Bugün sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnek davranışlarını anlatacağız. İlk konumuz eş olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber sevecen, ilgili, hassas, adil, merhametli, düşünceli, sakin, şefkatli, sabırlı, fedakar, anlayışlı, nazik, duyarlı, saygılı, sorumluluk sahibi, paylaşmayı seven, vefakar, diğerkam, güler yüzlü bir eşti. Ev işlerinde eşlerine yardımcı olurdu. Temizlik yapar, koyunları sağar, develeri yemler, elbiseleri ve ayakkabıları tamir eder, çocuklarıyla ilgilenirdi. Eşlerine karşı hoşgörülü davranır, onların kalplerini kırmazdı. Onlara yüksek sesle bağırdığı ya da vurduğu hiç görülmemişti. Eşleriyle şakalaşır, onların şakalarını da sevecenlikle karşılardı. Eşlerine karşı ekonomik görevlerini yerine getirirdi. Evlenirken hanımlarına vermesi gereken mehri ihmal etmemiş, hepsine o zamanın örfüne göre mehrini vermiş, evlilikleri süresince geçimlerini temin etmiştir. Peygamber Efendimiz eşlerinin ekonomik faaliyetlerde bulunmalarına engel olmazdı. Kazançlarıyla ilgili aldıkları kararları da saygıyla karşılardı.